Γιατί δεν συγκρίνεις.

0: Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İbrahim İstasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalite gelir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısantik.

üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbenç kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

Ben tanıyorum bu profesyonel insanı. Yarın bir yarın. Sakin ol. Ayva gene açmış çiçeklere bakıyorum efendim. Günaydınlar, merhabalar, merhabalar bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Şehrin en renkli, en karizmatik radyo istasyonu Kral Efendi. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz efendim. Bu istasyona bir arada uğrayın. Burası büyümeyen çocukların radyo istasyonu. Dinleyenler kulübü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel cuma gününden, güzel İskeçemizden, memleketimizden sesimizin ulaştığı her yere, her noktaya. Uzay araçlarından kumbinalara, su motorundan papakiye. Talika var mı talika? Talikalar vardı eskiden ama şimdi talika var mı? Ben de bilmiyorum ama ya. Kaldı mı talika be? Henüz. Talikada. Talika sürenlere. Kaldı mı talikalar be? Şşş gençler. Günaydınlar efendim. Geleceği Karasu'dan ta Meriç'e kadar. O şeyle... Ciddi diyorsun. Tamam. Varmış talika, ben gördüm diyor. Efendim bizleri bulunduğunuz mekanlara, bulunduğunuz yerlere misafir ettiğiniz için sizlere minnettarız. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Her zaman söylediğimiz gibi yine birlikte çalışalım, birlikte üretelim ve birlikte kazanalım. Hafta sonuna şöyle güzelce bir şekilde bir başlayalım bakalım. Günaydınlar canlar, güzel müzik dinlemek, güzel sohbet etmek tabii ki hakkınız. Kral Efendi Dinleyenler Kulübü'nde gönül rahatlığıyla bizleri dinleyebilirsiniz, sohbet edebiliriz. Şikayetleriniz varsa onları söyleyebilirsiniz. Önerileriniz varsa onları da alırız efendim. Gönül telinizi titreten şarkılar, melodiler, sohbetler bu alemde. Bu dünyayı ve insan ırkını hoşgörü ve güzellikler kurtaracak dayı demiş. Günaydın Ahmet. Şeyi bekliyordum oğlum senden. Cuma mesajı mesela bekliyordum. Senin ilginç mesajların var ya. Günaydın, güzelmiş bu da. Bu dünyayı ve insan ırkını hoşgörü ve güzellikler kurtaracak. İnşallah insan ırkını ve dünyayı inşallah diyelim kardeşim benim. Bas kopçaya bas. Nasıl böyle bir güzel bir açılış oldu bu böyle? Nasıl? Nereden buldun sen bunu Ahmet? Ali Bey günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Ali Bey döndünüz mü? Geldiniz mi? Ya oğlum sen de valla durduğun yerde durmuyorsun ha. Adnan Hoca ve kedileri gibisin bu oğlum be. Miau miau. Günaydınlar. Kalimera. Bonjour. Guten Morgen. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Trakya Rumeli insanından bütün dünyaya merhabalar. 8-10-15 dilde yayın yapıyoruz canım. Herkese ulaşmak amacıyla ondan dolayı. Avrupa'ya... Ne oldu, biz Avrupa'da değil miyiz burası? Dün söylemedi mi şey? Sulu Kule filmlerde Avrupa'ya götüreceğim seni. Nerede? Edirne, Keşan, Trakya, Malkara. Uzun köprü. Elbet elbet. Optimus Prime'le başladık bugün. Otobotlar Erkut Bey günaydınlar. Aguşagam'ı buldun mu? İşte Aguşagam'ı bulmaz olaydım. Bir şikayet, bir şikayet, bir şikayet. Paylaştım sayfamda. Sezer yazmış akşam gecenin geç saati. Gecenin geç saatinde mesaj yazan dinleyicilerim var gerçekten. Sabah karşı mesaj yazanlar var. Uyku tutmamış adamıma ya. Ne yapsın? Kime yazacak? Yazsam yazsam Aşim abime yazayım diyor. Allah'ım yarabbim. Tabii. Demiş ki Sezer, gene nerelere gittin be, gene mi program yok diye. Çok fena bu güzel. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ooo Recep'im hoş geldin. Stuttgart günaydınlar. Ver bakalım Recep Usta'ma bir alkış, ver. Güne güzel başlayalım. Müziğiniz ve paranız bol olsun inşallah yine bugün, bu hafta sonu. Καλημέρα φίλε μου Χασίμ. Μετά από κάποιες μέρες απουσίας σου, δηλαδή κάποιες μέρες, όταν λέμε κάποιες μέρες, δεν ξέρω κάτι. Dün gelmedim, dün ortak program vardı. Eurocomedy için program vardı. O yüzden bütün radyo istasyonu 12'sinde de aynı anda aynı program vardı. Recep Ustacığım. Γύρισες πάλι στα αυγά σου. Σου εύχομαι να έχεις μια καλή εβδομάδα, καλό πρόγραμμα. Τα φιλιά μου στην ωραία Ξάντη με αγάπη από μένα για σας. Σάμπα! Kral FM'den en acayip dinleyicilerinden bir tanesi Recep Agam'a, Recep Hüsnü'ye.
Kalimera file. Guten Morgen. Καλώς όμως κύριε Κορετζέ Μουστάζι μου. Γεια σας ουστά. Ray lay lay lay lay lay lay. Tövbe estağfurullah, kendine gel sabah sabah. Cuma günkü mesajlar harika oluyor böyle, gerçekten güzel mesajlar geliyor. Cuma mesajları olarak onlar. Günaydınlar bakalım. Arzu Hanımcığım günaydın. Arzu Hanım öyle başlıyor. Diye. Güven Sezar'ım nerede Sezar? Ne kadar güzel bir köpek. Bak fotoğrafa hala bakıyorum böyle Güvencim. Günaydın kardeşim. İnsan nasihatla düzelmezse musibetle düzelir. Kimse kimseden üstün değildir. Dikkat edin, hak sizi hür yaratmışken hırs sizi kül etmesin. Vay bra. Güven ne yaptın bu oğlum? Bütün gece bunu mu aradın? Ne yaptın? Günaydın sarı mikrofona fısıldayan adam. Günaydın dayıcığım. Günaydın güvenim.

En çok sevdiğim köşelerden bir tanesi de sabahleyin hanımefendiler, ev hanımlarının işlerini bitirdikten sonra şöyle kahve molası veriyorlar ya. O mükemmel, o rengarenk, o kadar güzel kahve fincanlarıyla fotoğraflar falan geliyor ki harika ya, gerçekten afiyet olsun. Şimdi sabah telaşı, biraz okullar, evi toparlayayım, kahve içip çıkacağız, işlerimiz var gibilerinden. Çalışan hanımefendilere de kolay gelsin. Güzel bir hafta sonu diliyoruz Kral FM ekibi olarak. Berket, günaydınlar Berket'im. Kalimera filamu. Ya şuna balikar. Günaydın abi, kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Herkes çıklara hayırlı cumalar demiş Berket kardeşim. Bil mukabele kardeşim. İyi bir hafta sonu diliyorum sana da böyle. Yaşar Recep Usta. Günaydınlar bana Haşimlerim. Günaydın bakan bana Hisinlerin, boyacıların kralı. Dil boyacılar da bu boyacıların kralı. Hani boya kralı. Boyayı rolalan, fırçalan, boyayan adam. Öyle şaka maka değil. Bazen elinle bile boyuyor. Tecrübeli adam. Hisin, tata ne yaparsın bakalım? Heh, nasıl gidiyor işler güçler, iyice misin? Var mı bir sıkıntı, bir şey var mı yani? Geleyim mi? Ne yapalım yani? Gözleri yaman. Fransa'ya kadar bir uzanalım. Bonjour diyelim Fransa'ya da. Le parangez evet yok. Kes köze le vatio. Dedim ki Orhan Agam'a hafta sonu iyi bir hafta sonu olsun. Fransızca söyledim Orhan Agam'a. Le parangez ye de pihon le Paris Saint Germain. Dedim ki Paris Saint Germain kupayı aldı. Ne hissediyorsun dedim Orhan Agam'a. Yazacak şimdi Fransızca. Parlez-vous français? Excusez-moi le français. Bak nasıl mani de söyledim Fransızca da. Orhan Agam, okuyamadı gene bak. Dur Orhan Agacım, dur toparlayayım. Cumanızın feyzi, bereketi üzerimize olsun inşallah. Hayırlı, bereketli cumalarınız olsun inşallah demiş Orhan Tuna Agam. Ta Paris'lerden. Merci beaucoup. Çok merci Orhan Agacım. Müjdat Eminoğlu, Müjdat günaydın. İyi geceler. Ha o geçen gün iyi geceler yazmışım bari o saatte. Cumartesi ile salı arası düşük seviyeli bir sıcak hava dalgası bekleniyor dayı. Bu süreçte akşam üstleri dar alanlı geçişlerde olabilir. Kolay gelsin, günaydın. Müjdat günaydın. Cumartesi ile salı arası düşük seviyeli bir sıcak hava dalgası geliyor. Bir dalga geliyor yani. Eyvallah Müjdat'ım, uyarın için teşekkür ederiz. İyi hafta sonları diliyorum sana da Müjdat. Merci Paris Jezeme Jobie. Et que je moi de la session. Yaşa.

0: Üstad ne demiş Orhan Agacım? Avet mua sesevu vulevu kuşet kua. Üstad bunu boşuna mı söylemiş? Bunu Fransızcadan iyi gidiyoruz ha. Avet mua sesevu vulevu kuşet kua. Bir kız sevdiğim gül gibi yaktı beni kül gibi. Bunun böyle yani hiç. Yağmur yağacak mı bugün? Hayır, bugün yağmur yok. Bilsin. Hiç romatizmalarım şey yapmadı. Yani bugün hava sakin. Yağsa yağsa da senin bulunduğun yere yağmur yağdı. Kıymetli dinleyicilerim, günaydınlar, hoş geldiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Ali Bey, günaydınlar, hayırlı cumalar. Ali, yılanlara dikkat et Ali Beyciğim. Aman kardeşim, aman. La la la la la la la. Videolarına bayılıyam. Özlem gideriz o videolarla. Bize daha çok video çek. Çekeceğiz. Bir tane şey de alsak, kamera böyle mikrofonlu. Dur şimdi ya Sezer ya Nedim beni bilgilendirsin. Boy var ya, şimdi yeni mikrofonlar böyle yakaya takıyorlar. Sesler daha iyi geliyor. Bir an önce benim o mikrofondan almam lazım Ali Bey. Burada sende kremaçlı Aykan Agacım. Günaydın dayıma. Güven, Sezer'i nereye götürüyorsun yine? Bak binmiş arabanın arkasına. Şavuk görmüş tavşan gibi bak ya hayvan, bak Güven'e. Günderler gidiyor Zeus. Agrotiko'ya binmiş, su matarası yanında çapaya kaçıyor. Veriyorum coşkuyu. Trakya'da herkes çalışır valla. Kedisinden köpeğine kadar herkes. Binmiş Agrotiko'nun arkasında, Toyota'nın arkasında Zeus. Zeus. Günaydın Aşım abi, nasılsın? Dün dinlendin. Yusuf, kimle de dinlendin be Yusuf? Dün sponsorlarla görüştük. Onlar vardı. Dükkandaydık. Dinlenme aile çıktı en Yusuf'um. Emekliye çıktığımız zaman. Yusuf Aga günaydınlar bakalım. Faganacı Yusuf, Şükrü kardeşim günaydınlar. İyi hafta sonları diliyorum. Arzu Hanım hoş geldiniz. Günaydın Aşım. Döndün mü Lapseki'den? Buldun mu Çeşme'yi? İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol Arzu Hanım. Günaydınlar. Aguş Aga'yı buldum. Lapseki'yi buldum. Çeşme'yi bulamadım. Nereye saklamışlar bu Lapseki çeşmesini bayağı? Aguş Aga'mla bayağı sohbet ettim. Dedim nasıl oldu senin bu iş? 3 tane 4 tane millet bir tane idare edemezken biz o çeşmeyi boşuna mı yaptırdık dedi. Neler çektim ben, sen biliyorum bak kızan dedi bana. Arzu Hanım. Dedim bakacım bir tane 4 tane ne yapacaksın ya? 4 tane bal böce. Ay Allah'ım yarabbim. Arzu Hanım iyi hafta sonları size ve ailenize. Mesut kaptanım, abim kolay gelsin, nasılsın, iyi misin? Kaç para bu Lapseki çeşmesi be ya? Paralar alacak bir şey değil o. Mesut, paralar alacak bir şeydir Mesut'um. Kaptanım günaydın. Kaptanı Derya Mesut Paşacığım. Tosun Paşalar, Mesut Paşalar, bütün paşalar bizde. Günaydınlar kaptanım. Benden de Fuat'a şaba. Fuat yeni mi çalışıyor? Yeni eleman mı Yusuf? Gardıra Fuat olmasın o. Efendim yine böyle güzel bugün de Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Bugün de hafta sonu da... Ha mekanikoz mu? Söylesene oğlum baştan, ben de gardıro Fuat mı dedim çocuğa, dinliyor mu? Fuat kardeşim eyvallah. Yeni katıldı Kral Efe ailesine. Gardıro Fuat diyorum adama bak sen. Orhan Macir dinliyor mu Şeyma Ustam'ın? Kaportacı Şeyma Ustam Gökçeler'de. Orhan Macir Agan'la konuştum. Baya bir dinleyiciyle konuştum orada. Bırak şimdi diyorlar, sen radyodayken böyle işlerimiz su gibi akıp gidiyor diyorlar. Gerek tütün ekerken tarlada, gerek işlerinde, dükkanlarında. Orhan Macir Agam'a günaydınlar buradan. Hazır olduklarında bir işaret göndersinler bana. Ormancıyı istediler. Bir de Ahmet Kaya'dan Ağladıkça'yı istediler. Orhan Macir. Nalan söyle Orhan abime, bak unutmadım onu. Belki şimdi sabah sabah kahvelerini içerken dinlemeyebilirler ondan. Arabayı Almanya'dan, kızı Trakya'dan, kaportacı Şeyme Usta. Mert günaydın, hoş geldin. Hacca gitmek ile hacı olunmaz. Cuma'dan cumaya Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytan Hicaz'da, şeytanın Hicaz'da işi ne? Sezgin. Geçen de paylaştım bunu. Güzelmiş bu. Amcam günaydın, hoş geldin. Yeşilköy, dur bakayım. Yeşilköy Gümülcün arası otobanda durdum. Herkes bana bakıyor. Ben sana mesaj yazıyorum. Konuştuğunuz Fransızcayı sadece ikiniz mi anlıyorsunuz?
1: Aa, ama amca.
0: Üstad boşuna mı demiş? Avet muassese vu vulet vu akuşe vu diye. Aa, rica ederim yani Fransızca malam söyletmem. Yapay zeka bile bu kadar Fransızca bilmeye. Elbet. Dinleyenler kulübünün dinleyenleri her yerde. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Yiyor millet parayı, bozmayalım araya bakayım. Lay lay lay. La la la lay la lay la lay lay lay. İstersen canlı yayına bağlayalım Fransa'dan. Bir dinleyicimizi gör bak nasıl Fransızca konuşuyoruz amcam. Günaydın, hayırlı işler, hayırlı cumalar Kayhan'ım. Günaydın Sinapoğlu Kayhan. Hayırlı işler diliyorum. Döndün mü Lapseki'den? Aa, kaçta göz arasında gittim Lapseki. Çeşmeyi bulamadım ama dur bakalım, dur bakalım. Kaçan öğrendim şimdi sağdan solda nerede olduğunu. O çeşme bulunacak. Geçen sene bir plan vardı Kaykan'ın. Toplu halde 40-46 kişi gidecektik Lapseki çeşmesine. Dedim 40 kişi gideriz de 15 kişi döner miyiz geri? Bak sen belayı sen o zaman bak. Anladın mı? Anladın mı? Beraber gideceğiz dinleyicilerle beraber. Aa, şimdi Kaykan karıştırmasana o meseleleri be. Sen yine sabah sabah. Aa, baksana be. Sen şimdi söyle araba kiralıyorsun eyvallah. Kayahan Sinapoğlu'da kiralık arabalar da var. Village Market Seller'ı Gökçeler'de. Artı otobüs kiralıyor musun Kaykan'ım otobüs? Yani bize dersek şimdi Lapseki Çeşmesi'ne gideceğiz böyle. Toplandık 40 kişi. Şimdi ben yolları öğrendim ya. Çeşmeyi bulamadım. Mahsuk'tan bulmadım. Dinleyicilerle gidince beraber bulacağız çeşmeyi. Otur o çeşmenin başına. Şarkılarını çiğ çal zurnacı davulcu ver Allah ver Allah bize bu kafadan lazım Kayhan bir pullman ayarla bize bak ha canım benim. Diğer konulara girmeyelim şimdi sabah sabah sonra programdan sonra konuşabiliriz. Yağmur var mı yağmur? Oğlum nereden bileyim ben romatizmalarım ağrımıyor ki yağmur ya. Onu Müjdat Eminoğlu biliyor. Ali Bey. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın güzel insan. FM'in adamı 15 mikrofona fısıldayan Aşim Agam hayırlı cumalar dilerim demiş. Raif Ahmet. 15 mikrofonu nereden gördün bu oğlum? Raif Ahmet günaydınlar.

saatte böyle muhabbet yaparken de zaman çok güzel geçiyor. Şey gelmiş, reklamlar gelmiş. Coşkun geliyor, alıp bir koşu gidelim o çeşmeye. Dibinde bereket varmış, onun altında para var. Ne parası be ya? Kayhan. Denk dur. Yakup abim günaydınlar. O İskeçemizin, o kalbimizin terzisi Yakup Delioğlu. Günaydın Yakup abim, hayırlı işler diliyorum. Bütün esnafımıza hayırlı işler, kolay gelsin. Güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Selamlar Aşma abi, Taş Yüz'de Alp'ten de selamlar. Hasan Keke, günaydınlar kardeşim. Alp'e de, Taş Yüz'e de, Hasan Keke'ye de selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Hafta sonu orada kalacağınız gibime geliyor Hasan Keke, öyle mi? Hadi bakalım. Ünal komşuma kolay gelsin, kivi tarlasından çok selamlar. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stinstaston Trelon'a, patrona, tabii ki de tarlada çalışanlara kolaylıklar dilerim. Ne yaparsan yap pişman öleceksin. Belki yaptıklarından, belki de yapmadıklarından. Rahmetli Dostoyevski. Allah rahmet eylesin, gani gani. Kıymetli adamdı Dostoyevski, bilirdim. Kahvesini içerdik arada. Mudanya'ya varmadan önce mi gittin lan? Hah. Belki.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Yusuf Fuat Aga ne yapıyor? Fuat Aga. Gardırof Fuat. Lapseki'ye ne zaman gittin de bizi almadın. Ayran falan, ayran mabetine girmeyin bugün fazla. Lapseki'ye şimdi gitmedik canım. Böyle değişik tarihi yerleri geziyoruz yani. Nedir bu Lapseki dediniz ya, ben de ondan gideyim dedim, bir video çekelim bakalım. Bulalım da Çeşme'yi bulamadım. Eşkele bulduk ya şimdi Lapseki falan, öğrendik yani yolları. Bir dahaki sefere Berket'i alacağız Pullman'dan birlikte, Berket'im. O bilir, bulacağız. GPS'i niye kullanmadın diye böyle değişik yorumlar da geliyor. Teknolojiden bir haber senin bu Cühela Aşım abin kardeşim. O yüzden teknolojiyle arası pek iyi değil. Eski insanlarda yoktu bizim zamanımızda internet mi internet elbet. Biz o yüzden kendimizi dünyanın merkezinde sayıyoruz ya, ondan dolayı. Ferdi günaydın. Fatoş Kofi, Tuğni'cim sana da günaydınlar kardeşim. Güzel ve bereketli bir hafta sonu olsun bütün esnafımıza. Koçtan dünü beni 41'de. Fatoş Kofi. İlim arkasıyla çalışıyor Tuğni kardeşim. Aynı zamanda Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumu, Kavala kurabiyelerini ve çikolatalarını bulabilirsiniz. Bayramda Kalfa Pastanesi'nin lokumlarını kazanan arkadaşlar gidip Tuğni'den hediyelerini aldılar, bayram hediyelerini. Birer kiloluk lokumlar vardı. Arada ben gittiğimde de Patos'ta yiyorum onlardan, veriyor Tuğni, sağ olsun kardeşim benim. Efendim Patos Coffee'yi Instagram ve Facebook'ta tabii ki bulabilirsiniz oradan. Ayrıca eş zamanlı olarak yurt dışına emekçi işçi kardeşlerimizi de gönderiyor Patos Coffee Tuğni. Günaydınlar, günaydınlar. Güneş Gold'a da günaydın. Atilla Bey size de günaydınlar. Bu yine düğün sezonunda söz, nişan, düğün ve alışverişlerinizde büyük bir kampanya var. Güneş Gold'a eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yeni sloganı da yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold. Mihail Karoli 22 adam, zarafetin ve mükemmelliğin ayrıca kazancın. Şehrimiz İskeçe'deki yeni ve değerli adresi. Güneş Gold Kuyumculuk, İskeçe'mize Platya'ya çok yakın. Şehir meydanına çok yakın. Yeni sloganları da harika oldu. Sosyal medyada da bulabilirsiniz Güneş Gold'u. Yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold. 2541 10 25 79 690 95 71 01. Orada çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. Bakacağım tabii ki hemen mesajlara. Saidoğlu Günay kardeşim. Saidoğlu Günay. Hem Günay'a hem orada dükkanda çalışanlara da iyi günler. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar. Günay'ım. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, odun ve metal her boyda merdivenler. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatları ile Saidoğlu Günay'da. Yeni kampanyası 15 kilogramlık ekolojik boyalar Saidoğlu Günay'da sadece 35 euro. Günay kardeşimiz İskeçe'de Panagi Çaldari 124'te. Sosyal medyada da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. İstifade edebilirsiniz sosyal medyada. Kat markasının bütün ürünleri ve yedek parçaları Saidoğlu Günay'da. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar. Öğlenleyin kapatmadan açık. Saidoğlu Günay.

Önce o mesajlarla başlayalım. Ali'cim sen de bakıyorum valla bir Messenger'dan, bir WhatsApp'tan, bir Instagram'dan her yerde mesaj salıyorsun Ali Bey. Günaydın kral. Buldun mu Lapseki çeşmesini bari? Bulamadım betenlerim. Bir dahaki sefere hep birlikte gideceğiz ya. O zaman bulacağız. Berket bizi götürecek Pullman'dan. Arabalan gittiği zaman sıkıntı oluyor biraz. Taner. Günaydın Taner. Almanya'ya günaydınlar. Günaydın abi, iyi yayınlar. Ne zamandır yoktuk gitti demişler. Ceren Fehmioğlu. Ceren'im. Günaydın abi, iyi yayınlar. Ne zamandır yoktuk gitti demişler. Söyle, hiçbir yere gitmedik. Kivi tarlasındayım sadece. Tamam Ceren'im, kolay gelsin. Kim demiş Ceren nereye gitti diye ben? Çalışıyorlar kivi tarlasında. Hava da güzel tabii ki. Prosecco diye yine paylaşıyor. Kim gelecekmiş abi İskeç'e? Yunanlı siyasetçilerden en çok sevdiğim kişi İskeç'e geliyor. İskeç Hastanesi'ne uğramadan Avcılar'a gidecek. O Kiklikoyut töreninde kurdeleyi kesecek mi? Vallahi hiçbir bilgim yok. Sen burada olanlardan bizden daha çok biliyorsun vallahi. Adnan Hoca mı gelecek abi? Bilmiyorum ki. Söyle bakayım kim gelecekmiş? Günaydın Aşım abim, hayırlı cumalar. Ali komşum aylakçı bugün galiba. Selam gönderiyor. Murtazaoğlu Ünal'ım. Allah bilmiyorum, uzaktan görmüş seni Ünal. Dülbütle mi bakmış, bülbütle mi bakıyor, bir şeyle mi bakıyor herhalde. Komşuma çok selamlar demiş. Günaydın dayıcım, iyi yayınlar. Uğurum benim canım. İyisiniz, güzelsiniz değil mi? Akşam o kadar güzel bir parayanız vardı ki, sohbetiniz vardı ki maşallah be. Günaydınlar Uğurum. İple çekiyoruz Uğur, iple. 3 gün sonra göreyesin mesajlarını sende. Benim telefon eski ya. Ondan dolayıdır Ali Bey. Ünal soruyor, Ali neredeymiş bugün diyor. Müjdat'ım ha bak hemen cevap yazmış dinleyicilerim. Urganları çeksek, çekelim valla, belirleyelim nereye, nasıl olacağını. Urgan'la mı çekelim? Ha ben sandım yeri böyle ayıralım dedin. Gerçek, iyilik sağlık olsun Babur. Gerçek, o günlerde gerçek. Biz hazırlıklara şimdiden başlayalım. Müjdat Eminoğlu kardeşim, yağmur soran dinleyicilerimiz için hemen mesajı patlatmış. Sağ ol be Müjdat, vallahi emeğine sağlık. Onca işinin gücünün arasında bahçeleriyle uğraşıyor. Üreten bir arkadaşımız Müjdat Eminoğlu demiş ki, yağmur soran dinleyicimize öğleden sonra hafif bir dar alanda, yani önemli bir yağmur beklenmiyor. He. Ali Bey duyuyor musunuz? Pazar günü de aynı şekilde, lakin çarşambaya kadar oldukça sıcak olacak. 30 derece hissedilen sıcaklık nem ile 46 dereceye kadar... Hayır be ya. O kadar değil. 32 dereceye kadar çıkabilir diyor Ali. Duydun mu Ali'ciğim? Soruyordun yani yağmur falan var mı diye. Hüseyin Bey de soruyordu. Bak Müjdat hemen Hızır gibi yetişti. Teşekkürler Müjdat'ım, sağ olasın. Günaydınlar, kolay gelsin Kral Hasan Çarıkçı. Dün Daskalos geldi Hasan, konuştuk biraz. Sordum kendisine bazı sorular. Bu tekvando için Spartakus Kung Fu Okulu. Çok acayip cevaplar verdi. Çok. Hasan Çarıkçı, Carlos Avotakir Yoko. Urgan'la çeksek daha çabuk gelir mi? Gelmez dayı. Ha, Adonis Gör geldi. Sağlık Bakanı gelecek. Yusuf abi daha Almanya'dan biliyor. Biz buradan haberimiz olmadı be. Tabu Ali'yle uğraşırken... Hay Allah'ım yarabbim. Ünal, Ali Bey diyor ki işleri çok mu derinmiş Ünal'ın diyor. Teşekkür ederiz, sağ olsun diyor. Bu tarafa gelirse kahve getirsin diyor. Bak sen havaya şimdi. La la la la la la la la. Bremen'den Guten Morgen Agam, kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Ozan kardeşim göndermiş. Teşekkürler Ozan'ım. Bremen'e çok selamlar. Hadi bakalım göreceğiz. Çeşmeyi buldun mu yoksa şaka mı yapıyorsun bize? Çeşmeyi bulamadım oğlum. Beraber gideceğiz ya kaptanım. Ha, buyur abim, bir şeye ihtiyacın varsa buradayım. Yok be canım benim, sağ olasın canım ciğerim. Mesut'um teşekkür ederim. Senin bir şeye ihtiyacın varsa biz buradayız hiç anında. Günaydınlar Guten Morgen. Kalimera, bulutlu soğuk bir sabahtan. Selamlar dayı, iyi yayınlar, iyi günler demiş. Ha ha ha. Esat bu ne be ya?
Senin su bardakları bile Fenerbahçe bardağı ya. Tespih de güzelmiş böyle. Bugün çalışmıyor muyuz? Dün çalışmıyordu Almanya. Bugün iş var zannediyorum. Arbeit var bugün. Esat. Yasin de yazmadığına göre. Ne bileyim. Ömer kardeşim Londra'dan yazmış. Çorum. Daha doğrusu Çorum'da daha. Geçmedi Londra'ya. Ömer ne zaman dönüyorsun? Kardeşim Haşim günaydın, kolay gelsin, iyi çalışmalar ve canı gönülden iyi bir hafta sonu dilerim. Teşekkürler Ömer, size de. Gözlerim Yaşlı şarkısı Anatolian Rock'tan. Bir hazırlasın arkadaşlar onu Ömerciğim. Günaydın Aşma abim, iyi yayınlar Barış'tan. Günaydınlar Barış'ım. Warrior Plast efendim artık perakende satışlara başladı. Gidip Warrior Plast'ın o güzel mekanında, mağazasında görebilirsiniz. Her çeşit temizlik malzemeleri, deterjanlar, tuvalet ve mutfak kağıtları, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları mağazalarında artık perakende satışlar başladı. Warrior Plast'ta. Çünkü onların 17 senelik bir tecrübeleri var. Dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı, duyarlı, geri dönüşüm plastik ürünleri şimdi yeni yerinde Karahasanet Marketi'nde çok da güzel bir yer yaptılar. Ben böyle gittikçe arada geziyorum böyle orasını. Ayrıca Volioplast, Terplast'ın Yunanistan genel bayisi de, onu da belirleyelim. Warrior Plast'ta efendim hayatınızı kolaylaştıran çözümler, hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri. Az önce de ifade ettiğim gibi artık Warrior Plast'ta perakende satışlar da başladı. Toptan satış zaten yapıyor. Gidip orada alışverişlerinizi yapabilirsiniz. İnternetten bakabilir miyim Haşim derseniz tabii ki Instagram'da Warrior Plast Cash & Carry yazdıktan sonra orada ürünlerini de bakabilirsiniz. Canlı canlı gidip mağazalarında, dükkanlarında, önünde park yeriyle birlikte harika bir mekan hazırladı Barış kardeşim. Warrior Plast. Koyunköy'den geçerken görüyorsunuz zaten. E-mail'de sterkellas@gmail olarak her şeyi bulabilirsiniz. Plastikle alakalı her şeyi, temizlik malzemelerini bulabilirsiniz. Deterjanlar, mutfak kağıtları, tuvalet kağıtları, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları. Perakende satışlarıyla yine her zaman olduğu gibi emrinizde Warrior Plast. Çok çeşit boy ve renklerde plastik saksılar var. Plastik masalar, sandalyeler, tabureler böyle mekanın önünde de çıkartılmış, orada görüyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum Barış'ım. Hayırlı işler, bol kazançlar. Warrior Plast. Babana da, Bekir kardeşimize de çok selamlar.

Diğer mesajlara da bir bakalım. Abi bugün cuma. Evet, bana Murat Göbakan'dan cuma, ay, turnalar armağan et. Hayırlı cumalar. Abi Fuat abi yanıyor ama bizi de yakacak diyor. Kızdırmayın oğlum. Dur şimdi bakalım, sen de bana abi bir şey istiyorsan de, radyodan Aşım abiye bir söylerim de hemen dinletelim sana de. Boş tutalım oğlum adam. Santa Catarina Brezilya'ya da git. Stuttgart'tan Recep. Yok be ya, Brezilya'da o kadar uzak orası. Orası uzak. Berket. Havaalanından sen mi gideceksin Pullman'dan Alman Sağlık Bakanımızı? Senin ahın gitmiş, vahın kalmış. Sen tekvandoyu ne yapacaksın? Gel sen akşama tıraş olmayı göstereceğim ben sana. Gel gel. Ahı gitmiş, vahı gitmiş. Ne oğlum, daha yaşımız 30. Ne mağarbay diyor Ceyhun'um. Tamam. Şey Esad'ım, Ceyhun diyorum baksana. Bir hafta izinliğim pazartesi iş, yani bende hep iş gece gündüz. Ben de ondan şaşırdım. Yani sen gece gündüz çalışıyorsun ya, şimdi öyle deyince şaşırdım ben de. Teşekkür ederim Barış'ım. Sami Ustam günaydın Aşım abi, bana papağan ayarla. Tamam Sami Ustacığım. Not edin gençler oraya. Sami Ustam'a bir papağan ayarlayacağız. O büyüklerden mi istiyorsun ustam? Hani bayağı büyükler var ya, kocaman böyle. Gayet gulemo. Gulemo papağan. Ne yapacaksın sen be ya? Radyoyu aç, beni dinle. Papağanlar konuşuyor. Ben papağanlardan daha çok konuşuyorum zaten. Bu da ilginç bir mesaj olarak tarihe geçti. Bana papağan ayarla. Hay Allah. Oto elektrikçisi, elektrolog esnafı Kilitoğlu Ahmet Sami Ustam. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi. Yeni bir makine aldı. Yeni makinesiyle, hatta iki tane aldı Sami Ustam. Gittim gördüm. Klimaları çok iyi bir şekilde temizliyor. Hem temizliği, hem klima sıvılarının değişimi, hem klimanın, arabanızın klimalarının ya da otobüsünüzün, Pullman'ın, Fagana'nın klimalarını böyle o kadar güzel temizliyor ki, ilaçlaması da var, sıvılarını da değiştiriyor. İki tane yeni makinesiyle Elektrologos Aftakinüton Ahmet Sami Ustam hizmetinizde. Yepyeni iki makinesiyle. Klima denilince artık onlar ondan soruluyor. Ahmet Sami Ustam'dan soruluyor. Artı LED lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü için iki tane yeni makinesiyle Ahmet Sami Ustam. Dükkanlarda yıkuştu, soktör soktör veriyor. Benzinci Harlan Bediz'in yanında İskeçe Kavalyon'da. Yani İskeçe'yi çıkarken sağ tarafınızda kalıyor hemen. Sabah 8.30'dan akşam saat 5'e kadar hizmetinizde. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Yeni makineleriyle birlikte klimaların artık sorumlusu Ahmet Sami Ustam. Sami Ustam, kolay gelsin. 693-979-2743 Oto elektrikçisi Ahmet Sami.

Berket, seni çağırsalar mesela, gel kardeşim desene, bu adamı al götür. Götürmeyecek mi? Toplum baskısına dayanamayan... Sezer göndermiş. Ya aslında bir önceki videoya şöyle bir yorum yapmış. Tamam, yarın program yok de direkt neden prodüksiyona gidiyorsun demiş. Sezer kardeşim, İngiltere'den toplum baskısına dayanamayan Haşim stüdyoya geri döndü. Hakan Dobro Utro demiş. Çok büyük baskı var üzerinde Sezer. Hatta bir dinleyicim şey yazdı. Cumartesi pazarda program yapsana diye. Yeter oğlum, çok muhabbet tez ayrılık getirir derlermiş. Yeter, haftada 5 gün yapıyoruz ya. Lapseki'ye hocalan mı gittin? Hayır, söyleyemem kiminle gittiğimi. Caner'im günaydın. Caner Mehmet günaydın Haşim abi. İskeçe'de Fahri abiyle monosu yapıyoruz. Çalışan kardeşlere kolay gelsin bakalım. İsmail abin yok mu Caner yanında? Fahri ustaya, İsmail ustaya çok çok selamlar. Kolay gelsin, hayırlı işler Caner Mehmet'im. Sağ olasın Caner'im ciğerim. Bak bu kaç kişiler uğraşacağız ben burada demiş Ali Bey. Geleyim oğlum yardıma istiyorsan. İzmir günaydınlar. İzmir hoş geldi. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Dilek Hasan Halal hanımefendi. İzmir'e çok çok selamlar güzel İskeçe'den. İzmir'den İsveç'e hemen geçiyorum. Orçun Celeb orada. Orçun'um, Celeb'im günaydın. Günaydın dayıcım, hayırlı cumalar, kolay gelsin. Bol kazançlar demiş. Bil mukabele kardeşim, bil mukabele. Lay lay lay lay lay lay. Orçun, İsveç'te havalar nasıl? Yağmur falan var mı? Bilay'ım hoş geldin. Bilay Ahmetoğlu günaydın Haşim abi. Nasılsın, iyi misin? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Bilay. Sizler nasılsınız hanımefendi? İyi misiniz?

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Bu dürümü boğazına tıkanana birer tane Coca-Cola Trabzonspor'umuza yeni stadında kupa nasip eyle yarabbel alemin. Yarabbel alemin hurmayı haçtan, villayı kaçtan, ganimeti savaştan, ilişkiyi yavaştan, fincanı taştan, dürümü lavaştan, aşkı olmadıysa sil baştan yaşayanlardan eyle bizleri yarabbel alemin. Tekabbel minna bi hurmeti sırrı suretil fatih.
1: Amin dediniz mi efendim? Tabii. Ne kadar güzel bir dua bu. Ya Rabbi biz yedik içtik düşünmeden bu hale geldik bilmeden.

Karnını kapatacak kiloya indir ya Rabbi bizleri. Çikolatayı görünce dayanma kudreti ver ya Rabbi. Tartı üzerinde bizi sınama ya Rabbi ya Resulallah. Harikasınız. Baba. Günaydın Hacım abi. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar herkese. Lapseki'ye gittin de çeşmeyi bulamadın mı? Zaman çok kısıtlıydı, bulamadım. Başka zamana kalsın dedim Lapseki çeşmesi. Aguş agamı buldum. Lapseki'yi buldum. Aguş agamda neler varmış neler. Aydın Lefteres hoş geldin bakalım. Neler varmış baba neler hiç sorma. Bir dinleyici vardı Frankfurt Havalimanı'nda, sor bakalım o uçak nasıl burnu sürünmüş yere. Frankfurt Havalimanı'nda ki arkadaşımız şu anda izinde abi, burada. Ferdi Konde. Ferdi demişim bak şarabı ya. Frankfurt Havalimanı'nda olup bitenlerden herhalde pek bir haberi yok gibime geliyor. Çünkü tatilde kendisi. Lay lay lay lay lay lay lay. Orçun Celep kardeşim demiş yağmurlu dayı. Bütün hafta yağmur veriyor İsveç'te. Aman kardeşim dikkatli olun. Have a nice weekend Orçun Celep. La la la la la la la. Bıraksana masada da radyoyu kapa da gel bakalım bana azıcık yardıma demiş. Balle mi kaldıracağız? Balle mi kaldıracağız? Eray'ım gönderdim kardeşim hemen mesajı oradan. Caner'im kolay gelsin. Caner Mehmet, Aydın Lefteriz. Günaydın Aşım hocam. Ettiğin dualar kabul olsun inşallah. Amin inşallah hocam. Sizin de ettiğiniz dualar kabul olsun. Allah size şifa olacak insanları karşınıza çıkarsın. Kafe Tanara Paradisos İncazlı Köyü'nde modern en doğal bir şekilde her türlü içecekler, her çeşit çay ve kahveler, pizzalar, çerezler, mezeler uygun fiyatlarıyla servis ediliyor. Ayrıca Bakırcı markası çok çeşit dondurma da geldi Kafe Tanara Paradisos Köyü'nde. Stakriya Neratu Paradiso. Dilerseniz mekanın içinde, isterseniz mekanın dışında cennetten bir parça olan bahçesinde oturabilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Pagoto yiyebilirsiniz. Ice cream, pagoto, dondurma. Üçü de var efendim. Eşsiz bir coğrafi konumda. Kafe Tanara Paradisos Köyü'nde Hasan kardeşim. Örcüman Dagacım kolay gelsin. Tabii ki Instagram ve Facebook'ta da istifade edebilirsiniz. Tanara Paradisos olarak bulabilirsiniz. Hafta içi ve hafta sonu saat 9'dan gece 12'ye kadar açık. Kafe Tanara. Dosteki Tüm Bobo'da'ya, Bekirli'de Seydan İdris, Peleketi Bekirli'de efendim. Dur Sezer'im bakacağım bir dakikacık. Sponsorumu bir okuyayım, bir aktarayım. Hemen mesajına bakacağım. Toplum baskısına dayanamadım çünkü. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler. Nerede? Bekirli'de, Seydan İdris'de, Bobo'da. Dosteki Tüm Bobo. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar mükemmel bir mekanı var. Çok güzel, tertemiz bir dükkanı var. Güler yüzlü pozitif bir insan ustamız. Seydan İdris Bobo. Mangalbaşı lezzetler orada. Ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler. Mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar. İştah açıcı mezeler. Meze bir geliyor işleriniz otomatikman avtomata açılıyor. Trank. Artı ciğer şiş yeni ürünü mutlaka deneyin. Instagram'da Tosteki Tüm Bobo olarak takip edin. 2534-031-202-698-7596-105. Yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, duman üstünde ve gerçekten çok da uygun fiyatları ile siparişlere göre de kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış pilişler, nar gibi. Hafta sonu bir değerlendirin Tosteki Tüm Bobo'da. Özgür iradeye inanıyor musun? İnanma. Sende artık yok o. Bundan sonra kafana göre tatil izni yok sana demiş Sezer. Sezer özgür iradeye evleninceye kadar inanıyordum. Ondan sonra inanmıyorum artık.
Yok öyle bir özgür irade. Sana bir abi tavsiyesi. Sen şimdi nişanlısın.

Özgür iradeni özgürce kullan. Düğünden sonra sen gör özgür iradeyi, Sezer iradeyi. Ne irade kalıyor ne özgürlük kalıyor. Ertuğrul Besimoğlu abim, abi hoş geldin. Gülten ablama da selamlar. İyi günler, iyi hafta sonları diliyorum Ertuğrul abime de. Bugün mesajları okumakta geç kalıyorum, biraz yetişemiyorum valla. Sen traktör aydayabilir misin? Aydar istedim oğlum, var bizde traktör diploması da var. Ne zannediyorsun? Okudum abi, Mehmet Ala Birant abicim, bakacağım ona biraz sonra. Berket. Niye oğlum bu adamı sevmiyorsunuz siz? Ne oldu? O dayı, işler büyüyor artık ona göre. Aa, bu ne ya? Ali bu şey değil mi? Duvar halısı değil mi bunlar? Eskiden duvarlara asılıyordu bu halılar. Johnny hava sisli gibi olacağım bundan sonra. Ne demek o ya? Siz Johnny. Johnny siz olacağım buna. Ali seni ibret alem için sıfır yaparım bak. Kafada saç bırakmam, kendine gel. Hayır be, o duvar halısı güzel, eskiden böyle bütün evlerde duvar halıları falan vardı ya. Eski zamanlara götürdün beni. Günaydın Aşım kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Bütün dinleyicilere selamlar tabii, mümkünse yayına katılmak isterim. Değilse sorun yok, kendine iyi bak, her şey gönlünce olsun. Selamlar Faik Stuttgart'tan, selamlar. Faik ustacım. Canlı yayına katılmak istiyorsun Stuttgart'tan. Neredensin sen? Bizim buralardan bir yazsana bakayım bana. Bir ön görüşme gerçekleştirelim. Faik ustam Stuttgart'tan kaldım. Beni canlı yayına çıkar. Özgür iradem yok. Dur bakayım solayım. Soralım onu. Hemen o isimler geçtiği zaman böyle hemen yazıyorsunuz. Maşallah, maşallah. Gökhan Pile, Gökhan'ım günaydın. Beray günaydınlar. Ayber Gökçeler günaydınlar. Malkoçoğlu, Cidalı günaydın çocuklar. Şahanesiniz yine. Şeyh Mümin Ustam da orada. Orhan Macir var. Dinliyor mu Orhan Agam? Şeyh Mümin Ustam orada mı? Kaportacımız Şeyh Mümin Ustam orada, çalışanlar var. Onlardan bir tanesi Orhan Macir. Geçen gün sohbetini yaptık. Böyle bir değerlendirdik konuları falan. Kaporta işleri Şeyh Mümin Ustam Gökçeler'de efendim. Lamarina onarım ve düzeltme, komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası. Çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar, tavan döşeme, araç farlarının, lambaların parlatılması ve temizliği, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği. DPF, dizel partikül filtre, dizel araçlarda egzoz tıkanmasından kaynaklı arızaları da hem gideriyor hem temizliğini yapıyor. Ondan sonra avtomata bilgisayarla hazırlıyor onları. Gökçeler'de. Şeyh'in mümin kaportacımız, Lamarina Saftokinitor. Şeyh'in oğlanlara da çok çok selamlar. Lay la lay la lay lay la la la la la la lay lay la lay la lay lay lay. Dükkan telefonu Şeyh'in ustamın 2541-032-992, cep telefonu 693-23-13-208. Şeyh'in mümin kaportacımız. Orhan Macir, Gökçeler. Vay, bir dakikacık mesajlarına bakacağım. Benim şarkımı unutma, yoksa bozuşuruz. Şey miydi senin şarkı? Dur bakayım, Ciguli'den miydi? Hangisiydi Yusuf? Güven demiş ki onun kafasında ibret alem için bir sıfır çek kafaya. Artlim'in masraflar benden diyor Ali. Alırım 25 euroyu. Kivi tarlasında orada o kivileri şey yapıyormuş. Etrafını kazıp lipazma atacağım diyor Ali. Güven, istersen bir yardıma git. Murat Göğebakan turnalar.

Ömer Sezer, Çiler Osman, Filyotize, Asfalt Boyu, Gökçeler inşaat sektöründe güçlü yapılarda güvenli gelecek ve uygun fiyatlarıyla her türlü inşaat malzemelerini uzun yıllardan beri olduğu gibi yine çok çok uygun fiyatları, kaliteli hizmeti, profesyonel işleri ve dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleriyle Çiler Osman, Filyotize, Gökçeler Asfalt Boyu'nda aklınıza gelebilecek her çeşit ve türde malzemeler bulabilirsiniz. Artı çok çeşit marka boyalar, istediğiniz rengi anında hazırlayan son teknoloji makineleriyle birlikte Ömer Sezer, Çiler Osman, Filyotize, Asfalt Boyu, Gökçeler'de 698-22-79-817 dükkan telefonu 2541-1079-90. Hayırlı işler çocuklar, teşekkür ederiz. Vereceğiz bir şarkı arası, vereceğiz. Evlilik konusunda gerçekten özgürlüğü görüyorum. Berket Çilingir. Berket'im, devam ediyorum mesajlarına. Meslektaşlarıma bakıyorum, iş bitiyor, adamlar üzülüyor ve eve gidecek diye. Adamlar ek taktot romologa çıkacak diye titriyor. Ben ise her şey kafama göre, relax. Anlatabildim mi şimdi? Ben de Sezer'e onu söylemek istiyorum. Özgür herhalde burada devreye giriyor Berket'im. O diğer bahsettiğin arkadaşların öyle ne iradesi ne özgürlüğü var. Ayağını denk al Berket. Demiyesen sonra yarın öbür gün Aşım abim beni uyarmadı. Bak kabul etmem ha. Bana inanmıyorsun, UNESCO'ya, Greenpeace'e de sorabilirsin Berket'im. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Ha evet Faik, tamam. Dur şimdi reklam arasından sonra bir konuşalım seninle, olur mu Faik'cim? Özgür Salioğlu, hoş geldin. Günaydın kral ve kral dinleyicisi. Günaydın Aşım. Henüz kahve yaptık, seni açtık. Dün dediğin gibi sen yoktun. Bu arada hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Dün başka ortak bir program vardı Özgür'üm. Afiyet bal şeker olsun. Tüm kahve içenlere şu anda böyle sakince sakince hem radyosunu dinleyip hem böyle kafasını dinleyip hem kahve içenlere afiyet bal şeker olsun. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. İskeçi'de Panagi Çağlar 69'da. İnanlı'da caminin karşısında Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturalar, timologyalar, apodiksiler, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerinin halledilmesi yine Serhun dostumuzda. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasındaki gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da da aynı şekilde bulabilirsiniz Serhun dostumu. Cenaze hizmetleri Serhun, bitişik halde yazıyorsunuz. 698-77-99-377 numaralı telefonu 7/24 arayabilirsiniz.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Şevket'im, Dobro Ultra bakalım. Güzel bir fotoğraf gönderdi kahve eşliğinde. Afiyet bal şeker olsun. Gördüğüm kadarıyla fotoğrafta da Bulgaristan'da da hava biraz bulutlu, kapalı yani. Hava hayacak, hayamacak gibilerinden. Marabayın dedik ya bayav. Herkese hayırlı günler olsun. Şevket Veli, Bulgaristan Kırcali. Teşekkürler Şevket'im, sağ olasın. Sana da güzel bir hafta sonu diliyorum. Ailenle birlikte iyi bir hafta sonu olsun. Altını sarraf bilir, yarayı cerrah bilir. Kime ne olacağını Allah bilir. Hayırlı cumalar Kartal'ım demiş Tuncay Ramadan. Eyvallah Tuncay'ım. Büyük Fenerbahçeli'den Beşiktaşlara şaba. Beşiktaşlardan Tuncay Ramadan'a, Büyük Fenerbahçelilere şaba. Kolay gelsin Tuncay'ım. Haça nereye çalışıyorsunuz bu öğün? Yakup abi, sen bizim Orhan Macir'i tanıyorsun. Bir muhabbet, bir muhabbet, bir sohbet, bir sohbet Yakup abi, hiç sorma. Selamlar, saygılar abim Serkan Süleyman'dan. Günaydınlar Serkan'ım, Kalimera. Pospas. Kahve molasında mıyız Plastika Trakiz'de? Carlos Sabatokireko Serkan'ım. Kim aramış bizi? Gerçekten çok kaliteli seslerden bir tanesi. Özellikle duygusal şarkıları Berket'in harika yorumluyordu. Bir aşk meşk meselesi vardı galiba onun da, değil mi? İnsanı alıp götürmemesi imkansız. Murat Göğebakan çok büyük ses diye eklemiş Berket Çilingir.

İmprovenistasi ne yapıyor bakalım? Ahmet Usta. Kolay gelsin bakalım Ahmet Ustacığım. Yakabulman Duran'ın tam karşısında İmprovenistasi Poğaça'nın merkezi. Günlük doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle her sabah saat 6'da mekanında İmprovenistasi İsa'lı Ahmet Usta. Sabah kahvaltısının değişmez adresi İmprovenistasi, sabahın en güzel lezzet durağı. Yakapulman Duran'ın karşısı Panagi Çaldarı 94 orası. Tam köşede yeni binada hemen giriş kısmında. Dördüncü katta da doktorumuz Meltem Kırcalı var. Aynı binada Panagi Çaldarı 94 orada. Tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı, kıymalı, peynirli, kremalı. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar, çok çeşit poğaçalar ve börekler. Böbrek diyecektim. Rolex. Çok seviyorum bu hayvanı ya. Valla çok da güzel böyle. Videoyu göndermiş Özgür kardeşim. Ayrıca siparişleriniz için Fagi, Volt, Box ve eFood'dan da yararlanabilirsiniz. Kurular, tropitalar, zamburopita, lukanikopita, aplo, yemişto acılı, kasoropita ve pizzalar. Çok çok çok çeşit tostlar var. Çok çeşit. Ayrıca böreklerini, poğaçalarını, az önce saydığım ürünlerini çiğ olarak da alabilirsiniz. Evlerinize de pişirebilirsiniz. Gittiğiniz yerlere hediye olarak da götürebilirsiniz. Proenistasi, Ahmet Ustam. Gerçekten de Özgür öyle be. Vallahi. Ben bile bakıyorum sanıyorum böyle hayvan yancı ağzımda duruyor. Çok akıllı ve tatlı Haşim abisi. Aynen öyle. Maşallah diyelim. Yürümek yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak havaları boydan boya yarıp ikiye bir mavzer gözü gibi karanlığa gözüne bakarak yürümek. Yürü be oğlum. 3 Haziran 1963 Nazım Hikmet, saygı ve sevgiyle anıyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olasınız. Hoppa, Coşkun Ceyhun Kaya. Kevan dedi Markoz Etçit. Günaydın bakalım dayıma. Programdan sonra gel bakalım. Tele orada çalışıyoruz. Aa öyle mi? Konuşacaklarım var sana. Berket orada. Berket bak, bizim çocuklar çalışıyorlarmış telde. Sen bar orada megafonlardan. Telin megafonları var ya. Coşkun Ceyhun Kaya, Ayhan Duman. Andedi Markoz de. Tak kulakları kaldıracak tavşan gibi böyle. Heh. Alman kurt köpekleri var ya böyle. Tak kulakları kaldırıyor. Arka bacakları arkadan geliyor böyle. Tıngır tıngır tıngır kuyruğu sallıyor. Aynen öyle. Coşkun Kaya.

Coşkun, kimde o hasır şapkası? O hasır şapkasından ben de istiyorum burada. Stüdyoda giyeceğim. Belki de onlar bizim çocuklar orada. Orada bir tane başkan var, Andy DiMarcos. Git orada de. Kim bu be Andy DiMarcos? Andy DiMarcos da radyodan söylüyorlardı. Yakup arkadaşa kolay gelsin. Hayırlı işler dilerim demiş. Yusuf Feyzoğlu Yakup abi selamım var, ileteyim. Efendim bugün 5 Haziran itibariyle Dünya Çevre Günü ve sıcakların başlamasıymış. Müjdat sabah sabah gönderdi bize hava tahminlerini. Faik Usta hazır mısın reklamlardan sonra? Bir iki muhabbet yapalım dedi Faik Usta. Bulgaristan'da mı Almanya'da çalışıyorsun Faik öyle mi? Lay lay lay lay lay lay. Hazır Kırcaali'deyim, Şevket'in yanındayım. Bir de oradan böyle güzel bir sponsorumuz var. Kırcaali Live Medico Dental Doktor Ali. Kırcaali'de bulunan Live Medico Dental Doktor Ali'nin kliniğinde modern teknolojiyle tüm diş tedavileri uygulanmakta. Özellikle implant tedavileri. Evet, çok çok güvenli, kalıcı ve estetik çözümler sunuyor. Artı sertifika ile birlikte implantlarınız için 10 yıl garanti veriyor Doktor Ali Kırcaali'de. Ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği, 3D tomografi ile doğru teşhis ve planlama, ayrıca kliniğinde dahiliye ve ortopedi hizmetleri de sunulmakta. Instagram ve Facebook'tan istifade edebilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Daha ayrıntılı detaylı bilgiler için Live Medico Dental olarak yazın, hemen karşınıza çıkıyor zaten Doktor Ali. Kırcaali pazar yerinde Bulgaristan'da. Vistonida'da, Yalınlı'da. www.vistonida.de Almanya için iletişim bilgileri bu adreste, bu elektronik adreste. www.vistonida.de. Son teknoloji makineleri, mükemmel yağ üretimi, zeytinden gelen şifa hem Almanya'da hem Batı Avrupa'da hem de memleketimizde bütün yıl boyunca yağ satışları mevcuttur Vistonida'da. Yalınlı Koptero'da. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistonida Soğuk Sıkım Süzme Yağ Fabrikası'nda. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde sizler için hazırlanıyor. Vistonida. Hemen iki tane telefon numarasını da vereyim. Telefon etmek isterseniz, bilgi almak isterseniz 698 74 51 656 693 31 60 160. Vistonida, soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere önümüzdeki sezon için bereketli bir yılda diliyor. Çok teşekkürler bu güzel temenniler için.

0: Açtık açtık bütün kopçaları bastık maestro. Al bakalım. Akko parayı mı belli bak karıma bak bak bak bak.
1: Haydi ortaya oynama.
0: Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun inşallah. Esat. Özelden. Açtık açtık bütün kopçalar hazır. İmkanlar dahilinde, imkanlar dahilinde. Anladın mı? A bakalım, a bakalım anladın mı?

Kranker olmak kolay mı baya? Değil tabii ki. Termoteknik şirket Ender Mehmetoğlu. Monoşu sıva deyince, dış cephe sıvası deyince tabii ki termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu. Kolay gelsin Ender'im, hayırlı işler, bol kazançlar çocuklar. Trakya, Trakya. Hey, dünyanın merkezi be. Rumeli Trakya deriz. Denk geçeriz dayı. Şaba. Kral Efendi'nin dinleyicisine şaba. Aha.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
6: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
7: Hafta Kiraz Festivali başlıyor demiş Taner Akin Tekirdağ'da. Bu önümüzdeki hafta mı Taner? Tekirdağ'a gideceksin maaşım. Yok, Tekirdağ'a öyle bir program çıkmadı. Yok yani öyle bir program. Özgür irademden... Özgür irademe sormam lazım Taner. Anladın sen onu. Abi gönderdiğin o şeyleri gördüm. Gayet de güzel olmuş böyle. Frankfurt Havalimanı'nda dedik yani o uçak böyle ön iniş takımları kırılmış. Böyle burnu yere düşmüş. Dururken bir de. Yani böyle seyir halinde değil. Nasıl olduysa artık o da... İrfan Konde şimdi tatilde olduğu için dinleyemiyor bizi. Frankfurt Havalimanı'nda o çalışıyor kendisi de. Pek bir dönüş yapmadı bana, o yüzden diyorum. Gönderdiğin habere de bakıyorum. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde özellikle olaylı Trabzonspor maçı sonrası sisteme ve hakemlere yönelik eleştirileri nedeniyle TFF'den ağır men ve para cezaları alan Portekizli teknik adam Jose Mourinho... Tam bir şarlatan. Tam bir pezodromu diyecektim ben. Bu cezaların ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve Türkiye'deki futbol kurallarının bağımsız olmadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmiş Fenerbahçe'yi. Dur azıcık, Aziz Başkan gelsin Fenerbahçe'nin başına da. Sana da yağdırır kındabını Mourinho'su seni. Tövbe yarabbim. La la la la la. Sıracım hoş geldin. Ama kapsırama günaydın. Trakya'ya selamlar. Kralı duyanlara da çok çok selamlar demiş İlker Sıracım. Münih. Günaydınlar Münih. La la la la la la. Faik Bey hazır mısınız? Dur bakalım Faik Bey bize neler anlatacak. Dünya Çevre Gününüz ve sıcakların başlaması bugün. Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun. UNESCO'yu ve Greenpeace'i Kral FM ailesi olarak kendi ekibim adına kutluyorum. Hırsı Poli Kalimera, Kiriye Maria Poli Poli Kalimera ses. Bayramda gidemedik gene insanlara yahu. Faik Ustam bakalım Stuttgart'tan kendisi. Frank Wan. What is this man? Şevket Veli. Crying one. What's mean, Şevket? La la la la la la la la la la. Can fotoğrafçılık. Arzu ne oldu kız? Bugün yemekte neler var? Hanımefendiler neler pişirsin? Bir önerin, bir tavsiyen var mı? Hrishupoli Kalimera. Kiriya Maria. Canım yani kendime nasıl geleyim? Özgürlük mözgürlük demiş. Aziz Başkan da ona verir cevabını Arzu yani ne diyeyim? Ha spesyal varmış tamam. Acar mı Arzu'm hiç küfür etmedim ki yani üstü kapalı geçtim. Kındabını bip dit dit dit dit. Pesodrom yani kaldırım taşları manasında. Bizim burada pesodrom Yunanca'da kaldırım taşı manasına geliyor. Pesodrom yani pesodrom. Kaldırım taşları var ya oradan geliyor. Arzu Hanım siz de be ya. Arpa görmüş kuzu gibi oldum ben de şimdi dur. Küfür yok küfür. Hayır küfür yok. Oo, küfür yok. Tosun Paşam. Etmedim kız. Ört telefonu ört Arzu ört ört ört ört. Vay canım nasıl kahve çekti? Nasıl kahve çekti? Yok bir Allah'ın kulu bak cuma günü sevaba girecek yok mu ya? Gülümseme sadaka eyvallah en basit en kolay en ucuz sadakalardan bir tanesi gülümsemek artı bir kahve. İçtim sabah da yetmedi açılamadım da. Tam manasıyla tam performansla çalışamıyorum Arzu. Tam küfür edeceğim tutuyor. Ya ne adam şarlatan değil mi Arzu geldi o kadar 20-25 milyon euro mu ne aldı Fenerbahçe'de herhangi bir başarısı da yok zaten. Yani biliyoruz da o yüzden. Şimdi şöyle sevaba girmek isteyen arkadaşlar stüdyoya bir kahve getirebilir mi? Bir kahve gönderebilir mi? Bakalım bakalım. Efendim yine güzel bir cuma günündeyiz. Yine Kanal FM'in siz kıymetli dinleyicileriyle birlikteyiz. Menekşe gözleriniz yaş görmesin. Yaş görse de onlar da sevinçten olsun inşallah. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Taner, vallahi bak uyardı Arzu Hanım. Küfür etmeyin dedi. Olmuyor böyle dedi. Azerice'de iş adamı demek o kardeşim. Küfür demek değil diyor. Pesodromio. Küfür değil. Azerice'de iş adamı manasına girdi. Süleyman, rahmetli Süleyman Demirel'e söylemişlerdi onu Taner Hakim. Pey, gidi günler pey. Arzu çok sosyal baskı var üzerimde. Bunu okuyabilirsin diyor Taner. Yapma şimdi bu cuma gününde okumayayım onu. Mourinho yani special one diye. Crying one. Ağlayan yaptı onu. GS. Lan zaten Şevket ben o adamı olduğum olayı hiç has etmedim yani. Ya. Bırak şimdi Chelsea'de Real Madrid'de o kadar şeyle birlikte. Heh dur Faik geldi. Faik'i bir alalım bakalım. Faik konuşmak istiyor. Faik neredesin? Dur bakayım be. Faik'le ben de sizin gibi ilk defa tanışacağım. Dur bakalım Faik. Bir arasın şöyle form üzerine birazcık. Alo. Ha? Dur bakayım şöyle. Faik günaydın. Sesin çok az geliyor yalnız Faik'cim. Biraz yüksek sesle konuşursan daha iyi olur. Hoş geldin canlı yayındasın şu anda. Aa Faik çok az geliyor sesin. Dur bakayım.
8: Hala mı geliyor?
7: Şimdi tamam bir daha söyle bakayım.
8: Nasıl şimdi daha iyi mi?
7: Valla şimdi biraz daha iyice sanki böyle dur bakayım benden kaynaklı. Ben de buradayım ihtilal dur kopçaya basayım Faik. Dur bakayım. Heh, tamam. Konuş bakayım sen şimdi ayrılacağız onlar. Faik'cim hoş geldin.
8: Merhaba hoş bulduk. Ha, şimdi bir konuşalım tanışalım dedim yani yurt dışındayız 65 yıldır. Pardon 45 yıldır. Recep arkadaş üzerinden tanıştım. Kendisi Suriye esnaçısı da.
7: Evet ben de.
8: Sizin bahsettiğiniz çok iyi olduğunuz onun için. Evet buyurun.
7: Recep ben de ilk defa tanışıyorum seninle. Canlı yayında böyle ilk defa tanışıyoruz. Hoş geldin şeref verdin. Benim adım Haşim.
8: Memnun oldum. Çok teşekkür. Ben de dinliyorum radyonuzu. Çok beğeniyorum. Tabii bu arada bir isteğim hocam. Ben aslında Ankaralıyım da 45 senede buradayım.
7: Ha, Ankaralısınız.
8: Ankaralı evet. Bir Ankara'nın bağları dinlersek daha iyi olur tabii.
7: Tabii ki de. Yani. 45 yıldan beri Almanya'dasınız öyle mi Faik Bey? Vay be. Ya, çok ya, uzun bir zaman. Bir ömür ya, neredeyse ya, Faik. Ya. Faik diyebilirim ya, değil mi? Ya. Bir sıkıntı olmaz.
8: Hiç sıkıntı yok. Ben her insanla her şekilde muhabbet severim.
7: Eyvallah.
8: Hiç fark etmez.
7: Neler söylemek istersin?
8: Ya bir şey şu açıdan şunu söylemek isterim. Çok güzel oldu. Tanıştığımızda iyi oldu.
7: İşte ben de bu arkadaş oldum.
8: Beni burada bir işlerimle uğraştı. Sağ olsun çok iyi bir insan. Hı hı. Tabii bununla tanıştık. O da size böyle bir şey yanında olduğunuz, yani yaptığınız güzel olduğunu. Traket şiveniz daha güzel.
7: Teşekkür ederiz.
8: Böyle şiveniz var ya. O bizi daha etkili. Biz İç Anadolu daha farklı konuştuğumuz için. Tabii ne de tabii Türk olduğumuz için her yerde aynı Türk.
7: Evet evet.
8: Sorun olmuyor. Bunları söylemek isterim. Çok iyi bakın kendinize.
7: Çok memnun oldum Faik. Yani arada böyle programlarımıza katılırsan da iyi olur. Sohbet ederiz. Konuşuruz.
8: Aha. Dediğim gibi bir şey sorarsanız söylerim. Yoksa hayatınızda mutlu olun. Tabii ararım. Mümkün olduğunca fırsat buldukça ben de tabii zaman aralıklı olduğu zaman
7: evet.
8: Konuşuruz.
7: Tabii İyi ki olur. De. Bu arada bir soru sor. Hangi takımdı Faik Ustacığım?
8: Fenerbahçe abi ya. Özgürlüğün rengi mavidir. Mavi sonsuzdur abi ya.
7: Eyvallah. Az önce Mourinho'yla ilgili bir haber aktardım. Bir dinleyicim göndermişti.
8: Ah onu geç ya.
7: Valla ne bileyim ya Faik yani o adamı ben de pek hasetmiyorum ya neyse. Bu sene inşallah şampiyon olursunuz diye bir temennim olsun. Bugün cuma da ya ondan.
8: Fenerbahçe şampiyon olursa Türkiye mutlu olur bundan emin olabilirim.
7: Ooo dayı bunları başka bir zaman konuşalım mı?
8: Tabii memnuniyetle.
7: Eyvallah.
8: Oldu.
7: Çok teşekkür
8: çok
7: ederim. Sen de çok teşekkür ederim. Memnun oldum Faik.
8: Alles schön. Ankara'nın bağları bir zahmet.
7: Hemen hazırlatıyorum çocuklar. Hemen hazırlatıyorum. Danke schön. İyi günler dilerim.
8: Guten Tag, schönen Tag. Bir de şöyle çocuğum.

Çok güzel bir dinleyicimizle tanıştık yine. Ta Ankara'dan, İç Anadolu'dan, başkentten. Ama ne güzel bitirdi değil mi Faik? Fenerbahçe şampiyon olursa Türkiye mutlu olur dedi. Mesajı aldık. Faik memnun oldum. Teşekkür ederim. Hem senin için hem ailen için şöyle Ankara'nın bağlarını bir dinletiverelim. Bakalım garip Ankara'ya gönderelim. Faik'e gönderelim. 45 yıldan beri gurbette olan, rızkının peşinde koşan dinleyicilerimiz için de olsun. Faik teşekkürler.

Lay lay lay lay lay. Can fotoğrafçılık. Can günaydınlar. Aşkınızı, geleceğe bırakacağınız anılarınızı video ve sanatsal fotoğraflarla ölümsüzleştiren Can fotoğrafçılık. Gökçelerde iki tane Instagram hesabıyla bulabilirsiniz Can kardeşimizi. Can Keheoğlu, cn.wedding.fotoğrafı olarak. Instagram'da Gökçeler Asfalt Boyu Eczanenin yanından girişi var efendim. Nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri. Doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri, portre çekimleri, stüdyoda veya iç ve dış mekanlarda aile, çift, hamilelik, video ve fotoğraf çekimleri. Son teknoloji fotoğraf makineleri, videoları ve drone teknolojisiyle Can fotoğrafçılıkta. Can kolay gelsin, canım ciğerim. Allektor 1 ve 2, Cafe Pistopolio, Top Ali Rıdvan. Bir dükkan ile Gökçeler Asfalt Boyu, ikinci dükkan ile İskeçe Zuagora 83'te pazar yerinde. Uygun fiyatlarıyla hizmetinizde. Kömür ateşiyle mangalda tavuk ve pilinç ürünleri. Kanat ızgara, tavuk but, kotopirzola. Zuagora 83'te Allektor 2'deki dükkanında bütün tavuk, rola tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolar, mezeler ve kumpir. Kumpiri de harika yalnız. Bak, denemeden geçmeyin. Allektor Zuagora 83'te. İpiotitas di diatrofimas, tapanda pericotas. Allektor 1 ve 2. Siparişleriniz eFood ve Box'ta değerlendirilir. Instagram'da Allektor 2019, Facebook'ta Allektor 2 Xanthe olarak istifade edebilirsiniz. Allektor 2 pazar günleri kapalı, Allektor 1 Gökçeler Asfalt Boyu salı günleri kapalı. Ayrıca Gökçeler Asfalt Boyu Allektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda tavuk ve piliç ürünlerini çiğ olarak da alabilirsiniz. Top Ali Rıdvan, Rıdvan'ım kolay gelsin, hayırlı işler. Raif Ahmet Sibel kardeşim demiş ki, aşım aga bir şey soracağım sana, dur bakayım demiş. Ha, sor bakalım baya. Yapıştır bakalım soruyu. Senin bir adam vardı, havalimanında çalışıyor. Buraya İrfan Konde de bugün ne kadar lazım oldu be İrfan. İrfan kardeşim, İrfan evet Frankfurt Havalimanı'nda çalışıyor. Bir adam vardı çalışıyor. Sor bakalım ona, bizim bir komşu çocuklarının pasaportları gecikti bir sene. Bir sene oluyor. Ama isteyeler Yunanistan'a kaçsınlar. Gidebilirler mi? Oğlum adam pasaport dairesinde çalışmıyor ki Raif Ahmet. Orada çalışmaya bu arkadaş bayan. Bu uçakları indirip kaldırıyor. Anlatabildim mi? Elinde el feneri var bunun. Uçak gelirken böyle el fenerini kaçıp açıp kapıyor. Açıp kapıyor, orada uçakları indiriyor bu. Pasaportla onun bir alakası yok bizim İrfan Konde'nin. Raif Ahmet. Dur şimdi onu bilse bilse Mehmet Ali Birant abim bilir. Yusuf abim gerekli telefon numaralarını bir yazsın. Raif Ahmet'e bir gönderelim Almanya'da. Pasaportla ilgili durum varmış. Valla Kral FM de her şeye valla koşturuyoruz ha. Her işinize bir nebze yardımcı oluyorsak ne mutlu bizlere. Yusuf abi, duydun sen bir orada telefon numaralı falan bir gönder bakayım bana. Arkadaş bu pasaport meselesini kime sorabilir? Nasıl sorabilir? Nice sorabilir? Günaydınlar Kırköy'den, Sevinç Market'ten. Sevinç dostum günaydın, Sevinç'im kolay gelsin. Aşım senin dilini arı ısırsın demiş Hasan Çarıkçı. Aşım anladı onu. Bobos. Ya be, hep Rabbena hep bana. Danke schön yani. Haftaya Cuma günü çevirme var. 4 tane artı 2 gelebilir. Ne bu be, yardımcı oyuncu gibi Seydan İdris. 4 artı 2. 4 çevirme var haftaya Cuma günü ayın 12'sinde. Bobo'da, Bekirli'de dostumuzda. Dostaki tu Bobo. Artı 2 de girebilir diyor oyuncu. Bobo. Çaktırma. Ne söylüyor pasaport ile? Şöyle abi, pasaport, oradaki çocuklardan pasaportu bir sene gecikmiş. Geçmiş yani, tarihi geçmiş pasaportu. Ne yapabiliriz? Nereye başvurabiliriz? Acaba gidebilir mi memlekete? Gidemez mi gibilerinden? Uçak havadayken durdurup da arkadaşın pasaportun tarihi geçmişti, indirmesinler diyor bir yerde, Avusturya'da falan üzerinde diyor. Paraşütle maraşütle. Bu tür sorular var yani. Bunu dedim bilse bilse Raif'cim, Mehmet Ali Biran bilir. Orkan Tunağan da ben yazacaktım utandım demiş. Yaz dayı, küfür hariç valla söylüyoruz. Yani dört boyutta inovasyon yapıyoruz. Açık kalp ameliyatı desen var. Bize bu kafa lazım dayı.

Dur şimdi gelsin bakalım. Cevaplar ona göre söyleyeceğim ben sana onu, tamam? Dur bakalım abi, ses çıkarma, hiç tınma. Hiç tınma, bekle. Ferdi, madem Türkçe ibadet ettiğimde sevap olmuyordu, o halde Türkçe küfür ettiğimde neden günah olsun? Hayırlı cumalar da.

Gülşah Hanım hoş geldiniz. Gülşah Remzi Hanım efendi günaydınlar. Karşı mahalleye çok selamlar. Gülşah Remzi Hanım efendiden karşı mahalleye şabalar. Sizin oralarda hava nasıl Gülşah Hanım?

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

0: Tuğla'dan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin Kral'dan.
1: Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Radyolarını yeni açanlara guten morgenler, bonjourlar, buenos diaslar, hepçe abi. Kalimeralar, good morningler. Bu amenta dobro utrolar. Farklı dillerde böyle. Teknolojiye. Günaydınlar canlar, günaydınlar. Yine böyle güzel bir cuma gününde Allah gönlünüze göre versin. Allah size şifa olacak insanları karşınıza çıkarsın. Gönlünüze göre versin Allah. Lan Zlatan İbrahimovic ne oldu? Çok çok merhabalar. Yazdıkların çok humanist. Bir kere onu söyleyeyim. Çok acayip bir şekilde. Eyvallah. Akay günaydınlar kardeşim. Rakal'dan dinliyor. Telsizden dinliyor radyoyu Akay. 100 numara. Sarı mikrofona fısıldayan adam yine sizlerle birlikte. Cansınız, güzelsiniz. Recep Usta çok güzel bir insandan tanıştırdın bizi. Ankara'dan Faik Usta ile tanıştık.

Tamam Recep Agacığım, onu bir konuşuruz. Halacığım günaydın. Taftata ile uçabilir o da, yoksa konsolosluktan bir kağıt alabilir Yunan konsolosluğundan ha. Live duydun mu? Halam yazdı. Pasaportun zamanı geçtiyse taftata. Taftata yoksa konsolosluktan bir kağıt alıyorsun. Konsolosluk kapalıysa uçağa binerken bismillahirrahmanirrahim sağ ayağından uçağa giriyorsun. Kaptana diyorsun bana bir kağıt ver. Almanca ne bir artık kaptan nereliyse bilmiyorum. Türkiye'den, Almanya'dan, İngiltere'den. Evet, bir kıyat ver bana de. Kaptan dersin ne kıyadı? Giriş yapmak için Yunanistan'a da bir kıyat lazım bana da. Verecek kaptan. Yani her halükarda sen Yunanistan'a geleceksin kardeşim. Hiç cancağızını sıkma. Tamam. Ah, Allah'ın izniyle bunu da hallettik. Orkan. Günaydın Ayşim abim. Frankfurt'ta Praxenio var arkadaşımız. Kapatsın randevu şimdi. Yunanca konuşuyorlar ama... Lazım çocuklar hem annesi, lazım çocukların hem annesi hem babası da orada olsun beraber. Bayram yakınlarda sen bir kahve getir Aşim abine. Sabahtan beri dedim bir kahve getirsinler, kimsecik getirmedi kahve. Aşim üzgün. İncindim Survivor. İnsan der getirelim badayı bir kahvenin lafı mı olur 40. Ya da gidip kafetanara Paradisus köyünde içeceğim programdan sonra. Allah'ın kitapları da müzik de açayım böyle. Orada yan gele bakalım. Raif inşallah yardımcı olmaya çalışmıştır. Orhan kardeşin de yazdı. Orhan Mengo.

Tamam Recep ustacığım. Bak sen işleyeceğiz ne istersen. Mesajlar geldi, onları okudum. Bakalım Raif bir şeyler derse o zaman bakarız yine. İrfat'ım. İrfat Erdinç. Dayı, dün Frankfurt Havalimanı'nda uçak kazası oldu. Yaralananlar var. İrfan Konde arkadaş iyi mi? İrfan Konde arkadaşım burada. Tatilde sağ ol bak İrfan. Kaç tane dinleyicim seni sordu ya. Vallahi bak işte Kral FM'in ailesi böyle. Hani birbirimizi merak ediyoruz. Aile olmak güzel bir şey. La la la la. Teşekkürler ilgi ve alakanız için de. İrfan Konde Frankfurt Havalimanı'nda çalışan dinleyicimiz tatilde. Gördüm o kazayı ben. İrfan'ım sen iyisin, her şey yolunda. Anla bir seyise aç sesleyelim. Sırada şey var. Gülşah Hanım'a göndereceğiz. Ta Kalamata'ya göndereceğiz şarkıyı. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten. Hayırlı cumalar dayı. Oo. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten. Anlamaz mı diyorsun Survivor mezar çiçekten? Hissedebilir mi oradaki insanlar? Mesela mezarlıklara bazen çiçekler falan gönderiyoruz, götürüyoruz, ağaçlar ekiyoruz, geziyoruz değil mi onları böyle? Biz şimdi toprağın üstündeyiz ya, gün gelecek toprağın altına geçeceğiz Survivor'a. Bizi eken elbet bir gün biçer. Himmet Alioğlu hoş geldin. Ayşim günaydın Kral FM'e. Dimotika'da şu anda hastanedeyim, oradan dinliyorum seni. Hava bulutlu. Ayşimciğim İskeç'de hava nasıl? Kral FM dinleyicisine çok selamlar. Dimotiko'dan Himmetoğlu Ali. Ali'cim Allah'ım şifa versin inşallah kardeşim, geçmiş olsun. Kan, can, ciğer, kalp, böbrek, dalak ne lazımsa buradayız bak Ali. Bir mesaja bakar. Karaciğer, akciğer. Ne lazımsa hiç. Dost dediğin böyle günde belli olur. Himmetoğlu Ali. Ali kardeş. Madem her işi de halletmeye çalışıyorsunuz, benim işi de halledebilir misin? Kara kuşak istiyorum. Evde oturayım ama para durmadan elime gelsin diye. Ha, senin de zorun bu şimdi. Nasıl olacak o iş? Bana bir yardımcı ol demiş Hasan Çarıkçı. Hem evde oturacaksın hem para gelecek sana. Var değişik meslekler var böyle, oturduğun yerde para kazanacak da. Onu sen tıraş olmaya gelince ben yakından anlatacağım sana, tamam mı? Hiç merak etme. Hem de ne meslekler var öyle, hem de ne meslekler. Hasan Çarıkçı.

Düsseldorf'taki konsolosluk Eylül'e kadar randevu vermiyormuş. Ayrıca konsolosluk kağıt vermiyormuş. Çünkü yeni taftota istermişler. Yeni taftota yoksa kağıt yok. Kağıt yoksa yeni taftota yok. İkisi beraber yoksa pasaport yok. Karışık işler. İşler karıştı. Kestane şekeri anladın mı İrfan'ım? Raif Ahmet. Mecburen proksiyonuya gitmek lazım. Burada Hamburg'da. Hamburg'da sen oraya gideceksin. Büyük bir ihtimalle başka türlü eğer elinde bir kağıt yoksa, yeni taftata falan yoksa geçirmezler, evet. Sen Hamburg'a kadar git, orada bir sor. Gerçekten. Bak kaç kişi ilgilendi seninle Raif. Görüyorsun değil mi Kral FM dinleyicisini? Eyvallah Himmet Alioğlu. Müceferat Kuyumculuk Sina Pırlanta. Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında Edirne'de. Güzel Edirne'nin en nadide. Efendime söyleyeyim, altın ve pırlantaları şimdi Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanı ile siz kıymetli müşterilerin hizmetinde bekliyor sizi. Edirne'ye gittiğiniz zaman mutlaka bir uğrayın. Kuyumcu dükkanı ile değerli işçilik var. Bilezikler, takılar, setler, yüzükler, küpeler. Sina Pırlanta ile saflığın ve güzelliğin, gücün simgesi pırlanta ve altını Müceferat Kuyumculuk ve Sina Pırlanta Edirne'de bulabilirsiniz. En güzel caddesinde, Saraçlar Caddesi'nde ki kim mutlaka gitmişsinizdir. Yaza tatile gelince de gidebilirsiniz Edirne'ye. Lapseki'den geçerek de gidebilirsiniz. Ben Çeşme'yi bulamadım, siz kesin bulursunuz.

Rahibi'de randevular sadece, bunlar bütün konsolosluklar için geçerli Mehmet Ali Bülent abi. Randevular sadece internet üzerinden yapılıyormuş. Oo, bayağı bir bilgilendirdik bugün. Yanlış bilgilendirmeyelim insanları, bizi dinleyenleri Yusuf abi. Teşekkür ederim katılım için, emeğin için. Sanaçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında Mücevher Atkuyumculuk, Sinop Lanta.

Kalamata'ya gönderiyorum. Gülşah Hanım efendi rica etti bu şarkıyı. Kalamata hazır 30 derece. Berket. İşte bu gönderdiğin adam Andy DiMarcos. Çok selamımı söyle. Sarı mikrofonu fısıldayan adam de o hasır şapkalardan istiyormuş de.

Teşekkür ederiz bu güzel şarkı için. Tamam Recep Ustacığım, bir dakikacık azıcık. Özgür, bu kimlik işi de çok saçma oldu. 2023'te yeni kimlik yapmıştık eşimle. Şimdi yine bu sene yine aynı. Allah'tan pasaportlarımız yeni kimliklerde. Yine 10 senelik, çok saçma. Vallahi 2-3 senede bir yeni taftata yapıyoruz Özgür biz buralarda. Pasaportunuz varsa artık 10 senelik çıkarıyorlar. Zaten ondan sonra pek bir sıkıntı olacağını beklemiyorum zaten.

Cinci hocayım demiş, hem kadına hem de kocasına tecavüz etmiş. Kocaeli'de gerçekleşmiş olan cinci hocayım demiş. Oğlum siz her hoca değeri ne inanıyorsunuz be Allah'ım yani. Hacı Bedel, oğlum senin başka işin yok mu lan? Şanlıurfa'da şöyle bir olay gerçekleşiyor. Av tüfeğiyle, efendim Şanlıurfa'da oluyor bu, av tüfeğiyle yılan vurmak isteyen vatandaş yılan hariç tam 5 kişiyi vurmuş. Yılana bir şey olmamış. 5 kişiyi neresinden vurdun arkadaş sen Şanlıurfa'da av tüfeğiyle be ya? Bizim Hacı Bedel de öyle gönderdi bir tane paylaşım. Dur bir daha okuyacağım onu Hacı Bedel. Dur azıcık dur. Şaşırmayın bana kendimi şimdi dur azıcık.

lay lay lay. Oto elektrikçisi elektrolog Zaftakünitör Ahmet Sami Ustam. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı sizden diliyor Ahmet Sami Ustam. Hocamız, ustamız. Nalan günaydınlar, kolay gelsin. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik, cereyan işleri, batarya bakım servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, nizam, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği. Burada azıcık duruyoruz. Yepyeni iki tane makine almış. Her türlü araçlarınıza ama efendim, her türlü araçlarınıza yeter ki klima olsun. Yeni makinesiyle o ustamız, Ahmet Sabi ustamız, hem klima sıvılarını değiştiriyor, hem temizliğini yapıyor, hem mikroplar için bir sıvı atıyor, temizliyor onu. Yani klima temizliği, klima sıvılarının kontrolü ve bakımı artık Ahmet Sami ustamın iki tane yeni makinesiyle. Gittim kendim gördüm. Yerinde görüyorum böyle, yağla hiç gidiyorum. Hiç üşenmeden sponsorlarıma kadar gidiyorum. Efendim, İkuşti Soktör Şoktömürü 28'de İskeçimize girerken ya da çıkarken böyle Kavala yoluna doğru sağ tarafta yeni dükkanında benzinci aralığın bir dizin hemen yanında ustamız. Elektrologus Aftakinitor Ahmet Sami Ustam. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar, Ot elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Gerçekten uygun fiyatlarıyla çalışıyor. Instagram'da sam.electrician olarak yararlanabilirsiniz. Yeni klimalar için yeni aldığı makinaları bir görün. Bir gör azıcık. Adam emek sarf etmiş, harcama yapmış, yatırım yapmış yeni klimalar için. Makinasıyla iki tane de. 693-979-2743 Ahmet Sami Ustam'ın telefon numarası. Vaziyet alalım mı? Ortalık karışabilir. Kral ailesi olmak çok güzel. Vatandaşın her işine koşuyor. Dimarkuz'u bile geçtik Taner Akin. Elimizden geldiğince doğru bilgiler vermeye gayret gösteriyoruz. Sadece ben değil, diğer dinleyicilerimiz de katılıyor. Bazen böyle suali olanlar, problemli olanlar, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Recep Ustam da Stuttgart'tan devamlı yazıyor. O konularla alakalı zaten. La la la la la la. Sezer, ben yavaş yavaş ne yapayım Sezer? Aslı Hanım'a mesaj iletebilir misiniz? Aslı Hanım kim lan? Ha, bizim Aslı'ya mı? Sarmacı Aslı. Aslı, seni arıyorlar. Sarma nasıl sarılır diye mi soracaksın? Yarın öbür gün hanımefendiye yardım edersin Sezer. Ha, gerçekten Aslı bugün yazmadı. Aslı. Bak, İngiltere'den bile arıyorlar artık. Birkaç dinleyici böyle programlara yazmamaya başladı. Herhalde işleri güçleri var, ondan olabilir. Evet, zaten 11.30 olduğu zaman fabrikalarda çalışan dinleyicilerimizin, Serkan Süleyman ve arkadaşların kahve molası gelmiştir demektir. Kahveler gönderilmiş, afiyet, bal şeker olsun. Dev Aracık'ta da dinleniyorlar ve bizi dinliyorlar. Durmuş Ali Zengin Agam, hoş geldin Paris. Selamün aleyküm aga. Ve aleyküm selam dayıcım. Seni bayağıdır aramadım, kusura bakma ama sen her gün dinlemekteyim. Sen bizim kralımızsın, estağfurullah. Yazmasak da görmesek de hep senin yanındayız. Balkanların kralı Haşim Agam. Sen bir tanesin. Çevir kopçaları, ne çalacaksan çal Agam benim. Dün neye kayboldun gene sen bakayım demiş. Ha bakalım, ver şimdi cevabını. Akam. Abi, beni dün Greenpeace ve UNESCO aradı. Ya bakalım kızan dedi. Azıcık buraya sen, UNESCO'ya kadar gittim. Çünkü bugün Dünya Çevre Günü ya. Onu hatırlatmayı istedim. O yüzden program yapamadım. Kusura bakma. Ya, UNESCO'su da bizde. Greenpeace'i de bizde. Ayrıca bir sürpriz söyledi. UNESCO bizi Dünya Mirası geçici listesine almış. Ya. Eyvallah, Durmuş Ali Zengin Paris'e çok selamlar. Güzel bir hafta sonu, iyi bir hafta sonu diliyorum orada dinleyen herkese. Sarma sarmasın artık, Bulgaristan'da senin programın adı sarmalı program olmuş, ileteyim dedim. Say mı söylesin, Baytap oynamayan değil mi Sezer? Baytap oynama benden. Programın adını değiştik, sarmalı program. Bak oğlum Sezer, yalan söylüyorsan lapsekili tayfur öpsün seni lan. Şevket, doğru mu? Kral Efendi'de sarı mikrofona fısıldayan adamın programı. Sarmalı program. Sarma saran program. Sazan yapma lan Sezer. Denk dur, karıştırma ortalığı. Programın adını değiştirdik. Stüdyoda sarma saran Haşim.
Aslı arıyormuş, şimdi sarma sarıyorum. Rahatsız etmeyin beni diyormuş.

horoz yok galiba. Nasıl yok be ya? Baksana be ya. Ah, Aslı geldi mi? Taner. Sezer Aslı geldi. Dur bakayım ne yazmış Aslı'cığım. Sezer'in annesi hanımefendi diyormuş ki ona artık öyle diyorlarmış diyor. Aç bakalım şu sarmalı programı bir iş yerinde dinliyorlarmış. Aslı neredesin sen? Ben halı, şey Aslı ya yani bir halı yıkıyorsun bir de sarma sarıyorsun. Günaydın hayırlı cumalar bugün sarma yok. Dinleyicilere öyle söyle. Halı yıkadım bugün demiş. Yetişememiş Aslı bugün sarma sarma. Programın adını Bulgaristan'da dinleyen dinleyicilerimiz Aslı. Sarmalı program demiş. Oo, Aslı bugün iş çok. Aslı hem halıları yıkıyor, halılardan sonra biber ekmeğe gidecek. Gelelim mi kız, toplayayım mı tayfayı? Gelelim mi?

Güneş havada şimşek vursun onları diyor Özgür. Tövbe gelmedi. Estağfurullah, tövbe tövbe. Özgür. Ah be ya. Yapma böyle be. Yaralı Ceylan'ım, denk dur bakalım be. Çok çalışıyorlar onlar o tarafta diye yazmış. Musarbayt. Arbayt. Musarbayt. Kaykan, duyuyor musun? Arbayt. New York City, in a funky, cheap hotel. 6. ayın 12'si işte, 11'inde maçlar başlıyor Seyit Hanım. Şimdi dinlesene aşım abini ve o 4 artı 2 olacak o. Seslesen beni. O kokoreçler, o çevirmeler. Yarışmalarla o tişörtler. Harika küfürler. Sayfası yaprakları açılmamış küfürler geliyor. Oo, Yeniçeri edasıyla bağırıyor Özgür. Hani Yeniçeriler bağırıyorlar ya böyle. Lalım onların attığı taş ürküttü kuşa değmez. Vallahi bak Özgür var ya. Biliyorum biliyorum onu, biliyorum onları. Siparişe göre de daha çok çevirebiliriz. İşte ben biliyorum da bir şey söylüyorum. Mesela derim Bobo. Dosteki de Bobo Bekirli de mutlaka ama mutlaka uğrayın tanışın. Acayip pozitif bir insan ya vallahi. Daha iyi diyorum, soğuk bir şeyler var mı? Ne gibi abi diyor. Oradan diyorum kes azıcık Euro'dan falan. Baba imkanlar dahilinde kaliteli yaşamak sanat kardeşim bak. Bunu bilir bunu söylüyorum. Allah seni inandırsın, yemin ederim bak, harika bir mekan yapmışsın, tebrik ederim. Teknolojiye de var, internet de var adamda. Helmet. Sen benim şarkıyı açacaksın mı, açmayacaksın mı? Hazır şarkı, bir dakika konuşmayayım mı şimdi ben hiç? Ha söyle bak. Söyle bak, konuşmayayım mı ben şimdi?

Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten. Bugünün cuma mesajlarına olabilir bu. Kazanabilirsin, hiç belli olmaz. Kazanırsan Survivor'ın Bekir'den, ustamızdan, Seydan'dan alabilirsin tişörtünü. Dur bakalım, belli olmaz. Bizim Ali o. Bizde de çok Ali var ya. Ali Bey. Yar gözlerin ağlar gibi. Nereden buldun bu şarkıyı? Aslı sarma sarar gibi. Damar yapmayalım şimdi kız bu saatte. Aşım abi duydum. Lapseki'ye gitmişsin. Gittim. Sabah gittim, akşam döndüm. Soğuk su içtin mi? Çeşmeyi bulamadım ki. Çeşmeyi mazçuk bulamadım. Şimdi hep beraber dinleyicilerle beraber tekrar gidelim mi diye. Sen de veya politikadan anlamıyorum ben Raif'im abi. Raif'im kolay gelsin. Soruyor dinleyeceğim. Lapseki. Ya bulduk. Avuş Agam'dan konuştuk. Çeşme başka güne kaldı. Topluca gideceğiz Raif, hazırlan. Her gününüz gibi, her gününüz gibi. Ha bakayım anladın mı? Sizler de bir buluttunuz, Lapseki'ye gittiniz, bizi unuttunuz. Neye, nereden aklına geldi oğlum bu türkü şimdi senin? Durup dururken yaralı ceylan. Ve Voryo Plast efendim, perakende satışları başladı. Voryo Plast'ta artık biliyorsunuz yeni yerinde, böyle yolun üzerinde, Koyunköy'de, Kimeri'de, Karahasan, İstikbal'in arasında, tabelası da var yukarıda. Voryo Plast. Teşekkürler Voryo Plast'ta iş birliği için. Hayırlı işler, bol kazançlar Barış'ım. Efendim temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıtları, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları, hepsi mağazasında, yeni dükkanında, yeni yerinde. Perakende satışları da başladı. Gidip oradan da alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlar ile Voryo Plast'ta. E-mail ister kellas@gmail olarak bulabilirsiniz. 2541-021-404-693-3168-949 telefon numaraları. Yeni Koç Antiprosu Buse'lerde Voryo Plast. Instagram'da Voryo Plast Cash and Carry. Perakende satışlar başladı. Gidin görün, gerçekten böyle yüzlerce çeşit ürün var. Onlardan bir tanesi de yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler ve tabureler. Çok çeşitli boy ve renklerde saksılar böyle. Yeni yeni ürünler geldi. Ama bunların hepsi sağlıklı ve geri dönüşüm plastik ürünler. Çok isabetli ve faydalı bir sohbet yaptık dün Barış'la. Barış'ım kolay gelsin. Evet, Voryo Plast yeni yerinde Koyunköy'ünde park alanıyla birlikte. Arabanızı park edip alışverişinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz Voryo Plast'ta. Plastiğin doğada yeri yok, lakin hayatımızda yeri çok. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, poşetler, torbalar, plastik kaplar. Voryo Plast'ta, Instagram'da Voryo Plast Cash and Carry olarak istifade edebilirsiniz ve yararlanabilirsiniz. Okay.

Mehmet merhaba, Mehmet Osman. Abi iyi yayınlar dilerim. Buradan İsviçre'ye Salih Celebe ve Orçun Celebe tüm çalışanlara selam olsun. Kolaylıklar gelsin demiş Mehmet. Teşekkür ederim Mehmet'im, sağ olasın.

Hatta Aslı'cığım teşekkür ederim. Katarina Olaf'ta bu lete soru. Recep Akacığım. Tamam abi, bir dakikacık azıcık. Tamam be Yasin, zaten biz çaldık onu. Şarkıyı istedi dinleyicilerim ondan. Dur şimdi, Recep Akacığım göndermiş. Bir onları okuyayım.

Niye oğlum, gayet güzel şarkı ya. Mesela Mart'a niye götürdün kendini? Belki Mart'ta yazmıştır, şimdi çıktı piyasaya. Kedilerden etkilenmiş galiba ablam, ne bileyim. Kafamın kendisi. Kızgınlık döneminde mi ablamış, ne bileyim oğlum. Hırpaladım ama yetmedi, bir de delirtesim var. Çok. Gülden'in yeni şarkısı bu, gayet güzel olmuş. Ben beğendim, dinleyicilerimize de bir dinleteyim dedim, bakalım beğenecekler mi? Sezer Bey, siz beğendiniz mi?

0: haritasın.
1: Recep, senin telefon numarasını verip gerçekten güzel şeyler yazmışsın. Telefon numarasını isteyen varsa Recep'i verebilir miyim? Arasınlar seni, Özgür arasın mesela. Recep bu konularla ilgileniyor. Yasal olarak da biliyor bu işleri. İsterseniz Recep'ten bir izin alayım önce. Bir adyasını alayım, vereyim. Bu pasaportlarla ilgili, efendim, taftotalarla ilgili bilgi alabilirsin.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas, sizleri hayallerinizle buluştur.
5: Tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas, sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 25 41

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Şimdi müsaadenizle Recep Agam'ın bir canlı yayını çıkarayım. Onun bu konularda birazcık bilgisi varmış. Bu sabahtan beri bayağı bir soru geldi Almanya'dan veya Hollanda'dan olsun. Avusturya'dan falan bu taftata meseleleriyle alakalı falan diye. Recep Agacım beni bir arasın ya da ben onu bir arayayım bakalım. Bize neler söyleyecek? Eğer bu konuda doğru bilgiler falan verebilirse birazcık faydamız olsun deriz biz de. Şimdi Recep Agacım.
2: Sen de kardeş.
1: Günaydın.
2: Günaydın kardeş.
1: Hoş geldin Recep'im. Şimdi
2: bulduk kardeşim.
1: Bu arada Faik'le de tanıştık senin sayende. Kendisi de çok altın kalpli bir insan. Ankara'dan tanıştık. Sabah onunla sohbetimiz vardı. Recep, bu sabah bayağı bir sorular geldi. Bu taftatalarla ilgili, bizim pasaportlarla ilgili. Ya Pesmas, şimdi sen neler biliyorsun? Bu konuları araştırıyorsun galiba. Anladığım kadarıyla.
2: Evet. Çok araştırdım.
1: Çok araştırdın. Hadi bakalım bize birazcık bilgiler ver.
2: Şimdi bu ara bayram mübarek olsun kardeşim.
1: Herkes teşekkür ederim.
2: Herkes bayramlarını ve küçük çocukların ve büyüklerimizin ellerinden öperim.
1: Eyvallah Recep'im, sağ ol.
2: Uzun zaman konuşamadık da zaten.
1: Bazen denk gelmiyor öyle. Evet, buyur.
2: Yunanca söyleyeyim. Yunanca konuşayım çünkü Yunan dinleyicilerim de var.
1: Evet,
2: bu
1: buyur.
2: Bu ara onlar da bilsin tam olarak. Sen Türkçesini sonra radyoda tercümeni edersin.
1: Ben bu arada bir şey sorabilir miyim? Bazen telefon numaranı falan istiyorlar. Dinleyicilerime vereyim. Yani belki özel bir şeyler de sormak istiyorlar bu kağıt işlemleriyle ilgili. İsteyen olursa telefon numaranı verebilir miyim?
2: Onu biraz zor.
1: Ha, o tamam, onu konuşuruz. Okey, tamam.

Lay lay lay. Seda'nın bu lezzeti de tiliktis. Bobo'ya çalışacak bir eleman lazım. Piriş Melike Apaskolis. Ευχαριστώ περιβάλλον εργασίες. Ευχαριστώ περιβάλλον εργασίες. Bobo'ya çalışacak eleman lazım. Buradan da duyurusunu yapalım. İşe meraklı olanlar, bu işte birazcık tecrübesi olanlar. Bekir'den Seydan İdris dostumla bağlantıya geçebilirler. Vereyim hemen telefon numarasında. 698-759-6105. Arıyorsunuz Bobo'yu, anında sizi bilgilendiriyor. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum hepinize. Ben biraz sonra dinleyeceğim onu da. Efendim, Patos Coffee özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden il markasıyla hazırlanıyor. Patos Coffee'nin kahveleri Tuni kardeşimiz. Konstantin'in beni 41'de Dinos'un hemen arkasında. Facebook ve Instagram'da Patos Coffee olarak takip edebilirsiniz. Yurt dışında çalışacak arkadaşlar da eğer çalışmak istiyorsanız o tarafa da yönlendiriyorlar sizi. Ayrıca Kalfa Pastanesi'nin, Gümüşlü'ne Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumu, kabala kurabiyeleri, çikolatalarını da Patos'ta bulabilirsiniz. Tuni'de. Bir pruini Stasi Ahmet Ustam, Yaka Pulvan Durağı'nın karşısında Panagi Çağları 94 İskeçemiz'de Facebook'ta ve Instagram'da İpro'yini Stasi olarak görsel olarak ürünlerini görebilirsiniz. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı börekleri ve çörekleri, poğaçaları. İpro'yini Stasi İsa'lı Ahmet Ustam. Ve çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar da var. Ustamızda eFood'tan, Fagi'den, Volt'tan siparişlerinizi verebilirsiniz. Ahmet Ustam'ın İpro'nun istasyondaki bütün ürünleri çiğ olarak da alabilirsiniz. Var diyor, soruyorsunuz öyle. Ahmet Ustam, var mı çiğ bir şeyler? İşte Almanya'ya gideceğiz, gurbete gideceğiz, çalışmaya gideceğiz, dışarı yanımıza alalım, götürelim oradaki arkadaşlara falan. Var efendim. Öyle bir hizmeti de var. Çiğ olarak da alabilirsiniz. Yaka Bulman Duran tam karşı Panagi Çaldar 94-693-63-65-628 cep telefonu 2541-30-50-53'te sabit telefonu. Proinistasi İsa Ahmet Ustam.

Şimdi o şarkıyı kim istedi acaba? Mesut Kaptan'ın mı istedi? Dur bakalım, bir bakalım bakalım. Mesut Kaptan dediyse Yasin, dinleteceğiz şarkıyı. Çaresi yok Yasin. Çaresi yok.

Maya. Şükrü Yusuf. Time break time. Dinleniyor arkadaşlar, birazcık selam olsun çocuklar. Kolay gelsin bakalım. Şükrü Yusuf'a dikkat et. Yusuf Şükrü'yü de kolla bakalım hadi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
5: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi

0: Bacıköy arasında. Telefon 25410-31815. Cep 693-67-38-490.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
2: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
2: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 25410-21-831. Santi.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25410-77066.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

bu güzel şarkı tavsiyesi Birleşik Krallık'tan geldi. Sezer dostumdan geldi. Recep Bacanan bugün kayıp. İnşallah her şey yolundadır. Dursun Özbek'ten Burak kararı. Paraguay çıkarması hedefte. 2 yıldız var Beşiktaş. Mourinho'dan şikayetler devam ediyormuş. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ve Aziz Başkan.

Sezer, yavaş yavaş böyle beach barlara hazırlıyoruz sezonu. Bu şarkılar tam orada dinlenmeli. Düşünsene, şimdi denizin kıyısındasın. Şezlonga'ya atmışsın, kahveni içiyorsun. Ve bu güzel şarkı geliyor böyle. Deniz dalgalarıyla birlikte. Tuz kokusu, iyot kokusu. Martılar, deniz kızları. Şey, ama deniz böyle. Denizin kıyısındasın. Düşünsene Sezer. Gel Sezer, gel. Çık gel. Birleşik Krallık, Birleşik Krallık. Gel çocuğum.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merakla takip edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşanmış. Spor muhabirimiz Yasin gönderdi. Siyah beyazlar Bologna'da veda eden Vincenzo Italiano ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşme üzerine anlaşmaya çok yaklaştı. İtalyan futbolu oynayacağız yani Yasin bu sene, öyle mi? 5 Mayıs Cuma günü saat 3'te İstanbul'da gelecek olan Italiano, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile son bir görüşme gerçekleştirip kimi alacağız, kimi göndereceğiz demiş. Yasin'i istiyorum defansa demiş. Italiano Vincenzo.

Mahmut Hocam demiş, tam o sırada Haşim'le Sezer'i uyandırıyor hanım. Diyor ki hadi işe gidiyoruz. Yalnız hayalde kalıyor. Denizde, kahvede her şey rüyada kalıyor. Dur be hocam, azıcık hayal edelim sen de. Hayırlı cumalar diliyorum Murat Hocam. Sağ olasın.

sizin radyo istasyonunuz Kral FM'desiniz efendim. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Tamam Sezer, programı bitiriyoruz da merak etmeyin. Sponsorlarımızı okuyacağız da. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın efendim karşınıza yine. Ama gönlünüze göre versin. Gönül pencereniz açık olsun. Çok teşekkürler, Arzu sağ olasın.

Üstad Nazım ne kadar güzel özetlemiş hayatı, değil mi? Alt tarafı bir çiçek koklayıp bir hayvan sahiplenip birkaç insan tanıyıp sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Nazım Hikmet.

teşekkürler İlker'im. Avusturya'dan çok selamlar demiş İlker Ömeroğlu. Avusturya'ya da çok çok selamlar. Oo, dünyanın dört bir yanında. Maşallah.

arkadaşlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz dünyanın merkezine. Trakya Rumeli'ne. Kırcalili Mediko Dental Doktor Ali. Biraz sonra tekrar başlıyoruz bakalım sponsorlarımızı tanıtmaya. Saatler 12.55 İskeçemizde. Avustralya'da kaç acaba bilmiyorum orasını. Nedim günaydın. Halki Dikidik'e dinleyen dinleyicilerimiz var. Sedenim, Melih, Mümün, Hasan ve Seden için de gönderiyorum bu güzel şarkıyı. Çok çok selamlar. Helvayı sonra keseriz artık, ben kaçıyorum. Helva bitti valla. Mandalata var, mandalata.

Abi Sezen tencere tam ayırı, sen nereden duydun? Ya öğlen saati geldi, gene acıktı kızan. Rodon dağlarının kızanı bu. Tencere tava nereden geldi oğlum? Sen düşünsene, yazın hafta sonları böyle şey yapıyormuşum. Cumartesi, pazar, akşamüstü programları yapıyormuşum Sezer. Saat bizim buralarda 5'ten sonra denize gidiliyor. 5'te bir başlıyorum programa, gece 10'a kadar. 5 saat program. O böyle beach barlarda, paralyalarda böyle... Efendim deniz kıyısında falan ne böyle şarkılar, remixler falan, şiirler, şarkılar, of of of of. Ama bunlar için ödenmem lazım benim, ben Sezer'im.

0: ve sevgilen dostlar.
1: 78
0: Kırcalili Mediko Dental Doktor Ali. Ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri, implantlarımız 10 yıl sertifikalı garantili. 3D tomografi ile de doğru teşhis ve planlama. Nerede? Bulgaristan. Kırcali pazar yerinde Doktor Ali. Hiç eve gitme, cumartesi pazar devam et programa demiş. Ya yapmak için yapacağız da bizim Günderli'yi kim karşılayacak? Boyacıların kralı. He? Kurabiye canavarı. Facebook ve Instagram'da Live Medico Dental olarak takip edin. İstifade edin Doktor Ali'den. Kırcaali Live Medico Dental. Voria Plast. Perakende satışlara başladık efendim Voria Plast'ta. Yani gidip oradan da alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Koyunköy'de yeni yerinde. Park yeriyle birlikte çok büyük bir mağazası, büyük dükkanı ve büyük deposu ile hizmetinizde Voria Plast. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları. Mağazamızda artık perakende satışlar başladı. Voria Plast'ta nerede? Koyunköy Kimerya'da. Ha uşağım. Ha ha. Anında hizmeti, uygun fiyatları, güler yüzlülüğüyle birlikte Voria Plast'ta mutlaka tanışın. Karahasanet Marketi'nin hemen yanında. Tabelayı da astık yukarı Voria Plast diye ya Barış'ım. Kolay gelsin. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri. Dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünlerinin hepsi. Ama hepçe. Ne bileyim 100-150-200'e kadar varan çeşit var. Samimi söylüyorum. Yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler, tabureler gerek klasiklerden var yani eskilerdekilerden gerek yeni dizayn edilmiş modern tasarımlarıyla Voria Plast'ta. Telefon numaraları 2541-021-404-693-3168-949. Insta'da da Voria Plast Cash and Care olarak takip edin. Ha, iyi geldi tabii. Hafta sonu iyi olur akşam üzeri program dayı. Getireceğim mi babadan çevirme? Ya böyle bir kuralım balkona programı böyle. Mikrofonu da oraya çıkartayım. Sarı mikrofonu balkondan. Millet denizde biz balkonda. Dört boyutta inovasyon yapacağım. Bize bu kafadan lazım adaycığım. Anladın mı? Ha bakayım. Ha uşağımda. O Sezer var ya. Kayınço'ndan daha çok anlamaya başladı beni. Şöyle ilave etmiş Sezer Birleşik Krallık'tan. Sen 5 gün arka arkaya sabah programı yap da hafta sonunda bakacağız bakalım demiş kızan. Akkara kızanım gene bak. Sanki hiç 5 gün arka arkaya program yapmadım ben sen de Sezer. Yasin demiş yeni teknik direktörümüz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bu sene İtalyan futbolu oynuyoruz. Yasin korkun bizden. Geçen sene şampiyon olamadık. Bu sene hiç olmayacağız. Murat hocam ne diyor acaba bu işe? Çok merak ediyorum Fenerbahçe için. Getireyim bir yatak sen orada kal. Balkonda uyu demiş. Var burada yatak merak etme sen stüdyoda. Çek yat. Ya çek yat ya da yat çek. İkisinden bir bak işte sen nasıl uyuyorsun? İki, hayır tek kişilik. Dünyada tek lider Mustafa Kemal Atatürk. Lütfen söyler misin Haşim kardeşim? Selamlar Faik Ankara'dan. Tek söyledik bu adayıma. Ben de başka tanımıyorum. Faik ustacığım. Ankara'ya çok çok selamlar. Ne demiş paşam Faik? Yurtta sul, cihanda sul. Köylü milletin efendisidir. Öğretmenler gelecek nesil sizlerin eseridir. Bu adam bunları 200-300 yıl değil de böyle 500 yıl önceden sezmiş gibi. O çok büyük dayı. Halal olsun Faik Agam'a. Almanya'ya selamlar. Güzel reklam yapıyorsunuz. Reklam anlaşması ve fiyatları sorabilmek istiyoruz. Sormak istiyoruz. Söyleriz tabii. Akşam üzeri fiyatları mı sabah fiyatları mı merak ettiniz? Reklamın iyisi kötüsü olur mu kız?

Kilimcilerin kralı Bargan Mehmet. Bargan hayırdır çocuğum, kaç günlerden beri kaybısın? Televizyonlara, radyolara reklam verecektik Mehmet Bargan'ı kaybettik diye. Selamun aleyküm dayı demiş. Ve aleyküm selam yeğenim, hoş geldin. Ola kala ola endaksi. Sevinç demiş ki kardeşim gel beraber yapalım Mirodato'dan programı. Aa, iyi fikir valla. Senin evden oraya Mirodato'ya kadar tel çekeceğiz. Olur. Cereyan var mı orada, cereyan? Gürkan Denizli kıyısından program yapar da biz yapmaz mıyız? Alasını yaparız hem de alasını.

Vistonida iletişim bilgileri www.vistonida.de, Avrupa için iletişim bilgileri, memleketimizde de İskeçemizde de Eletroview. Vistonida Olive Oil, Yalın'da Kopterod'a. Son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi, zeytinden gelen şifa hem Avrupa'da hem memleketimizde bütün yıl boyunca yağ satışları Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikasında. Havşava! Ha! Allah seni inandırsın. Gerçekten bak yaparız reklamı. Hiç problem değil. Parayı yine duk ödüyorsun, tamam. Mehmet Barıgan kardeşim, buradayım dayı. İşten güçten uzak kaldım biraz. Çalışmıyor mu yani? Bıraktın mı çalışmayı? İmkanlar dahilinde kaliteli yaşayacağım diyor Mehmet Barıgan. İşi bıraktım diyor. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Orhan Macir dinliyor mu Orhan Macir? Şeyma Usta'nın dükkanında çalışanlar. Gökçeler'de. Bulgaristan Deli Orman'da dinleyenler varmış. Bulgaristan Deli Orman'a çok selamlar. Şevket, sana uzak birazcık değil mi Deli Orman Bulgaristan'da? Reklamlara gideceğim ama ondan önce Saidoğlu Günay'ın Plakaki Fayans Kolası, Sigma Fayans Kesme Makineleri, 15 kilogramlık ekolojik boyalar. Her çeşit boyalar, özellikle Pelachrom'la çalışıyor Saidoğlu Günay, İskeçemizde efendim. Evet, 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Panagi Çağlar 124 İskeçemizde Xanti'de. www.ergaliye, ortada bir çizgi, kromata.ciğer, Insta'da da Saidoğlu Günay. Günay'ımız bir tane. Deneyim, tecrübe ve piyasadaki en kaliteli ürünler ve çok çok uygun fiyatlar ile Saidoğlu Günay, kişilik olarak da karakter olarak da efsane bir şey. Günay Saidoğlu. Ha, benden uzak kaldın, işinden gücünden değil. Oğlum alsana bir kulaklık kendine, ne bileyim. Genelde öyle dinliyor ya dinleyicilerimiz Mehmet. Barga Mehmet, bir kulaklık al kendine. Yani çalışırken eğer rahatsızlık vermeyecekse, işini engellemeyecekse oradan da dinleyebilirsin Mehmet'im.

Oldu olacak, Baklıca'ya da gidelim program yapma demiş Yusuf. Aa, orası yüksekti. Oraya balle telinden anteni bir kurduk mu çocuğum? Büyüklü tencere kapağını takarız balle teline. Sen gör programı. Ta Mikonos'a kadar program yapacağız canlı böyle. Antenden. Yusuf şarkılara hazırlıyor da gıcı gıcı gıcı DJ falan. Şükrü de orada kahveleri fantastiktir. Ama bakalım, selamun aleyküm. Birleşik Krallardan 7 karamela üstü geldi. Birleşik Krallar, kraliçe de dahil herkes dinliyor bakıyorum, anladın mı?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
4: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

0: Caricle, Trapezia, Caricle, Trapezia, Bambu, Paca, Chama, Temeña, Caricle, Trapezia. Caricle, Trapezia, Caricle, Trapezia, Bambu, Paca, Chama, Temeña, Caricle, Trapezia.
1: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
2: Birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bandera, thank you very much. Efendim, Güneş Gold hem yanınızda hem yarınızda, söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi götür, getir, yeniyi götür kampanyasıyla hem yanınızda hem yarınızda. Atilla Bey ile yatırım olarak da konuşabilirsiniz. Kuyumcumuz Güneş Gold İskeçe'mizde, Platiye yani şehir meydanına çok çok yakın. Türkiye'deki çeşit ve fiyatlar artık size çok daha uygun fiyatlarıyla, kazançlı fiyatlarıyla, her iki tarafın da kazanacağı kazançlı fiyatlarıyla Güneş Gold'a. Mikail Karoğlu 22 Ada Güneş Gold. 690-95-7101 Güneş Gold olarak sosyal medyada da tabii ki bulabilirsiniz.

Mehmet Bargan, Arzu Hanım da işi gücü bırakmış. Yeter bu kadar iş be demiş. Yeter be ya, hafta sonu geldi. İftar. Emeğine yüreğine sağlık Aşim. Güzel, bol dinlenmeceli bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Hepimize söylemiş. Arzu Hanım, çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Bilmukabele size de güzel bir hafta sonu diliyorum. Keyifli bir hafta sonu olsun. Dinlenin. Kendinizi dinleyin. Sohbet edin. Nasip kısmet olursa pazartesi görüşeceğiz. Siz de Allah'a emanetsiniz. Teşekkürler.

Dedemim hoş geldin kardeşim. Son dakikalarda yetiştin Edem kardeşim. İşleri güçleri var tabii ki ondan dolayı. Selamün aleyküm Haşim abim. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam Dedemim. Gurbetin ortak sesi olan tüm dinleyicilerimize ve canım abime bu mübarek cuma gününden selam olsun demiş. Teşekkür ederim. Samimi dostum benim. Rabbim bu güzel günün hürmetini hastalarımıza şifa, dertlerimize deva versin inşallah kardeşim. Haşim abime ve radyo başındaki tüm dostlara musmutlu, bereketli ve harika bir cuma günü dilerim. Kulaklarımız ve gönlümüz sende abim Nedim. Çok teşekkür ederim Nedim'im, sağ olasın. Sana da iyi hafta sonları diliyorum. Sesli mesajı gönderdim. Merhaba dayı, peponi keseceğiz de. Yanında ayran, beyaz peynir, peponi. Peponlar oldu mu akama baba? Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber kısıt olalım. Gel gündüz. Dostek YouTube babam. Her zaman söylediğim gibi Bekirli'de yepyeni mekanı, kocaman televizyonu, güler yüzlü hizmeti, uygun fiyatları, harika ama harika lezzetleriyle ayrıca kavun da getirmiş. Kendi üretimin mi bunlar şeyden? My friend, sen mi ürettin bunları? Uf, dayı sen onları buzdolabına koysan azıcık soğusun onlar bakalım. Azıcık soğusun onlar, soğuk böyle, soğuk soğuk. Soğucaktan mı onlar, ne taraftan onlar? Ambarcı dereden mi, Deli Musa'dan, Kaşıkçılardan mı? Karaçukur tarafından mı, Han Mahalleden mi, Cafer Mahalleden mi, Hasan Gedik'ten mi, Hisim Eren'den mi? Nereden oğlum bunlar? Maşallah kavunlara da bak. Yapma be ya, bu saatte be çocuğum be ya. Bir iki çikolatayla çıkardık programı bugün zaten. Oo, bir de soğukmuş onlar. Efendim, müşteriye istediğine göre soğuk karpuz ve kavun da var. Dostaki Tubabu Seydan İdris'de. Anacım senin dükkanda da yok bir şey vallahi. Her şeyden var maşallah. Feliketi Bekirli'de ustamız. Pazartesi hariç her gün saat öğlen 12'den gece 12'ye kadar diyoruz ama gece 12'de başlayacak olan maçlar var. Devam edebiliriz yani diyor. Yemeğinizi yediniz. Harika lezzetlerini yediniz. Dostaki Tubabu Seydan İdris'de. Okey. Şimdi diyorsun Seydan hesabı getir. Hesabı getirirken de tatlı bir şeyler getir. Ah işte tam orada. Soğuk kavun var. Soğuk karpuz var. İsterseniz çeyrek alıyorsunuz, isterseniz yarım getiriyor ya da bütün olarak da böyle sofraya getiriyor onu. Tatlı tatlı yiyelim, tatlı tatlı konuşalım muhabbeti. O kavunla, o karpuzla, o erikler, çilekler. Doğal. Dediniz meyve güzel ama bir de tatlı yiyelim, şurubu şerbetli merbetli üstlerine, o da var Tosteki Tubobo'da. O baklavalar efendim söyleyeyim, kazan dibi, vezir parmağı, bülbül yuvası, ne isterseniz, revani, portakalo pita, efendim ne istersen bayan, lezzetli yemeklerden sonra vazgeçilmez meyve veya salata veya tatlı. Yemiş kadar olduk şeyden. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler, geniş menüsüyle Bekirli'de. Tosteki Tubobo Seydan İdris, aynı zamanda Instagram'da. Sen aldır bakalım o kavunlardan iki tane yan tarafa da. Bakacağız hafta cumartesi, pazar. Bakalım. Kısmet diyelim. Ayrıca ciğer şiş de var efendim Seydan'da. Taştaki Tubobo Seydan İdris. Hafta sonu sizleri bekliyor. Önümüzdeki haftada çevirmeler var. 4+2. Kokoreç. Kızarmış piliç. Köfte. Tavuk çevirme. Bre. Bir gör azıcık. Bre.

0: kalır ya ben gireyim değil mi usta?
1: Hadi.
2: Ona bakma lan söyle.
3: Aa ona bakacağım abi olmaz.
2: Bak o zaman yok. Direkt gözlerine bak.
0: Bir sonraki klibini böyle düşünebilirsin.
2: Tamam.
3: Sen ne bir sene sormayın.

lay lay lay lay lay lay. Can fotoğrafçılıkta Gökçelerde asfalt boyunda. Doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri, nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri Can Fotoğrafçılık'ta Can Fotoğrafçılık Gökçeler'de. Instagram'da artık biliyorsunuz Can Keheoğlu. Diğer sayfası da diğer adresi de cn.wedding.photography. Can Fotoğrafçılık.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Günün en sıcak, en taze durağı.
3: İproin İstasi.
2: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
3: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
2: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
3: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
2: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
3: Telefon numarası 25 41 30 50 53 693 63 65 628.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
6: Canlar çok teşekkür ederim hepinize, sağ olun. Ayrı ayrı hepinize çok çok teşekkürler. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden. Sağ olun efendim, Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza inşallah. Huzurlarınızda Güneş Gold Kuyumculuk, Can Fotoğrafçılık, Cafe Tanera Paradisos, Alektor 1 ve 2 Rıdvan Topali, Cenaze Hizmetleri Serhun Deloğlu, Filiotis, Asfalt Boyu Gökçeler, Vistonida Zeytinyağı Fabrikası Yalınlı, Patos Kofit Tuni, Tosteküt'ü Baba Seydan İdris, Şeyh'in Mümün Kaportacımız, Mücevherat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta, Edirne Aykut Saygun Bey, Saidoğlu Günay, Oto Elektrik, Ahmet Sami Ustam, İproin İstasi, İsa Allah Ahmet Ustam, Voria Plus tabii ki Koyunköy'de yeni mekanında Barış kardeşim, Kırcali Liv Mediko Dental Doktor Ali. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah size daha çok versin efendim. Diyelim canlar. Alkışın en kocamanı tabii ki dinleyicisine, Kral FM dinleyicisine. Yine o güzel Yörük duasıyla, Orta Asya duasıyla bitirelim mi programımızı? Allah'ım önce doğaya taşa ver, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insanlığa, insanoğluna, kapı komşuya, muhtaç olana. Kalırsa da bize ver. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar...

teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres: Kısanti Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon: 25410257 81. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Sky.

0: Avrupa Dimağı'nda. Telefon 25 32 111 064.
1: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısantik.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
6: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
7: Kartal Cemil'de.
6: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μάγερα seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim, ıslaktı bakışlarım. Seninle mutluyum, seninle doğdum. Beni seviyorsun ya, ben bugün doğdum, bugün doğdum.

Bugün doğdun. Hayat senle başladı. Milat seninle. Şirin bende gördü aşkı. Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle. İnan yeminle. Sensiz yaşamamışım. Seninle doğdum. Seni seviyorum ya. Ben bugün doğdum.